Herkette klinikilik kımmetini yetekçi kılgan davalaş üskünüllerde menbeden yenilik yartış algısı siljitilip, dikkat davalaş üskünüller bilen sanayetnin çoğunkur yoğurlaşığa merkezleştirilip, toplap tallaş, udullaştırıp maslaştırış, yetekçilik kılıp yetiştiriş, aylandırıp emeliyleştiriş klinikide kullanıştın ibaret tört, bütün zencer çöğürdülüp, klinikada kullanıştın ibaret bütün zencer çöğürdülüp, tür toplaş, udullaştırıp maslaştırış, noktalık yetiştiriş, katarlık tedbirler arkalık, klinikada yenilik yarış neticelerini davalaş üskünülleri meksulatlarına aylandırış yolu ravallaştırılıdı. Yakınki yıllardan bu yan Abdonum rayon biyotipi doğra ve davalaş üskünülleri kespinin yukarı süpetlik terakkiyatına yüksek ehmiyet verdi. Doğru nazaret kılış, başkuruş, sahiye sağlamlık, pen teknika, sanayet ve uçurlaştırış, bazar nazaret kılış, başkuruş katarlık kök tarmaklar hemkarlaşıp küt çıkırıp yenilik yartışını kollaş sistemisini sicil mükemmelleştirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idaresi hükümet yetekleş, doktorhana sual çıkırış, karhana aylandırış, mutexassislar terek buluştan ibaret maslaşış mekanizmini özleksiz takamallaştırıp tetkik kılış, tekşürüş boyunca birleş berketleniş, aldın arlaşış, bir karhanağa bir siyaset kolluğunuş kadarlık türlük yardım veriş tedbirleri arkalık Şinjan'ın klinikada yenilik yartış baylıqını çoğunkur kazdı. Dabalaş aparatları yenilik yartıştaki sual çıkarğıcılar, Ali Mektep pen tetkikat orulları meselini yaş küçüler, davalaş üskünülleri karhanaları sualgı cevap ber küçüler. Abdonom rayonumuz mevkani baylık özellikkege koyup, dikkatni asasi katlamnın davalaş, salametlikni əstigi keltürüş pervişi, milli tibabet qatarlıq özgüce musabıqı yoluğa merkezleştirip, bir türküm çiçik hem sərxil, əməli qolunışçallıqı küşlük, yenilik yaratılgan davalaş üskünülleri türlerini dälce ayda yetiştirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idaresi partiya grupsının şujesi, idare başlıqı Süyen ondaq dedi. İhtisaslıqlarını kirgüzüş, supa kuruluşi, netice arqılıq rıqbetlendiriş qatarlıq, yanda siyasetlerini mükemmelleştiriş arqılıq, mutexassis, texnika, kapitalni yenilik yaratış türüge toplaşqa jalb qilib, klinikilik icadiyet mənbəsi təminatı davalaş bilen sanayet maslaşıp, texniki ötkülüge ucum qilish merkez bilen yerlik birleşip, hareketlenip terbiyeleşke küç koşuştun ibaret yenilik yaratış ekologiyası berpa qilinip, klinikada körünerlik kolunuş kımmetigi ige bir türküm davalaş bilen sanayet yuğurulgan belge karakterlik maksulatlar yetiştirilip, bazarga selinip, teximi köp klinikilik yaxşı çağrılar tezden xalqının sağlamlıqını qoğdaydıgan yaxşı məhsulatqa aylandırılıdı. Yığında Çünyü hərkəti tüncü türüdə mas qədəmdə kilişim imzalanıb, Abdonom rayonluq xalq doktorxanası bilən Xınşın tipi pən texnika pay çəklik şirkəti yenilik yaratış nəticələrini təcrübəxanadan kesel karıbeti yenidə buluşqa birlikdə türtkü buludu. Şunun bilən billə, Şinjan davalaş üskünülleri kəsbi cəmiyeti, Abdonom rayonluq xalq doktorxanası, Şinjan tepi daşı qarmıqıdaki birinci doktorxana birlikte təşəbbüs qılıp qurğan Şinjan davalaş bilen karxananı kəlgüsüge yüzləndiriş, davalaş bilen sanayetli birləşdiriş süpsi rəsmi işqi kiriştirildi. Bu süpa Şinjan'ın rayon xarakterlik davalaş sanayet texnikisi de yenilik yaratış ve neticelerini aylandırış ammevi mulazimet süpüsü bulup, Şinjan'daki doktorxana, davalaş üskünülleri karxanaları, pen tetkikat aparatları ve ali mekteplerge yüzlenip daimlik texnika almıştırış, koş yönlüşlük ihtiyaç toplaş, neticelerini emeliyleştirip aylandırıp,
aylandırış, baylıktan toplap ortak bəhrəlinişini qanat yaydırıdı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırışı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalla go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kelayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
3: Ah, öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağın ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne miyiniz balıyı vurdu? Ah, soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Sincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu çanlı çişberdik. Anlıqınınla rəhmət.

0: 10 ayının 10-ci günü, şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 9-cu ayının 1-ci günü.
1: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning mo'yum yo'l yo'riqining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Yig'inda tirishib, texmi yuqori saviyali tinch Xinjiang qurish ta'kidlandi. Bexatar ishlab chiqarish, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, kuzatishga asosan tuzatish qatorli xizmatlar muhokama qilib o'rinlashtirildi.
1: Chen Shaojang, Avtonom rayonluq partiya komiteti, Maliya Hisob komitetining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda unumlik selmini faol kengaytirib, o'zgicha afzal kasblarni zo'raytish kerak deb ta'kidladi.
0: Yangi idea yangi safarga yetakladi. Shallik 5 yil sahifamizda Xinjiang energiya asosini puxtalab, zamonaviy yo'lashgan o'zgich kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi degan mavzudagi axborot maxsus maqolasini anglatamiz.
1: Tianshan'nın canıp şimalıdaki bir türküm noktalık suçluk türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini uğurlaşka bütün küşbilen atlanış işkaşır oldu.
0: Gülce Aksu Tömür Yol türüde tonel kezis kuruluşu tezletildi.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tönegün yığını açtı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojang yig'inga riyasetçilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning texmi yuqori saviyalik tinch jungu qurish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Umumi davlat xavfsizligi qarshini qilchi eg'ishmay izchillashtirib, tinch jungu qurilishi xizmati yig'inining o'rinlashtirilmasini amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, texim yuqori saviyalik tinch Xinjiang qurish tizletish. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimliqni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirish xizmat sistemasini mukammallashtirib, jamiyat amonligini har taraflama tuzashni kuchaytirib, Xinjiang jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqchi muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Davlat xavfsizlik sistemasi va iqtidori qurilishini kuchaytirib, davlatning siyosiy xavfsizligini qat'iy qo'g'dab, turlik xavf qatar yoshirin xavfning unumlik oldini olib va uni tugitib, jazolash bilan oldin elishqa tang e'tibor beradigan, hodisdinmi, mohiyatdinmi tuzaydigan, tang tutib o'rtaq boshqaradigan xizmat berikmi kuchi shakllantirish. Jamiyatni idora qilishning zamonaviylashishini tez olg'a surib, ommaviy bexatarlik sistemasini takomillashtirib, qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, arziyat xizmatini qonunchillashtirishni olg'a surib, ziddiyat majralarini cho'nqur birma-bir tekshirib tugitib, amallik qurilishning ilmiylashish, ijtimoiylashish, qonunchillashish, aqllashish saviyasini o'stirish kerak. Yig'inda mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sinni yig'inining o'rinlashtirilma talabini amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqi tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, xalqni hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishda chiqtirib, bexotlik ideyasi va ta'lim sinash psixikasini yengib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini puxta inchiga tutib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash. Diqqatni hodisa ko'p pat-pat yuz berdigan masala, yoshirin xavf markazlashgan nuqtalik rayon va ochqichliq halqalarga markazlashtirib, xavf xatar yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugitish süpti ünümünü umumi yüzlük östürüp, kanunsızga zərbi veriş, kanunğı xilapını tüzəşini kən çonqur alğı sürüp, məmuri kanun icra qılış, cinayişlər boyuca kanun yürgüzüş, intizam icra qılışını cıpsılaşdırışını küçəytib, məsuliyyəsizlik qılğallarını cəzmən sürüşdürüş, kanunğı xilap qılğallarını cəzmən cazalaş, küşlik siginalını sicil tarqıt.

0: talep kıldık. Poşta şirketimizden ölçemleşken kağız yeşiklerden tekrar paylanıp yeşil poşta ilgisini, emelde körsüçünü şıkaşırdık. Jongo Poşta Grubu'ya çeklik şirketi ürüm şöbüsü bu yıl kırgen numyan yeşil tor noktası kuruluşunu sıcıl alğı sürüp şehir boyca yeşil tez yetküzüş tor noktasının 77'ni kurup birinci ayın 9'ıncı ayıca 102.400 pürme kağız yeşikini yığıp aldı.
1: Şinjang yaxşı jay.
2: Stansımız haberi. Altın küzdeki 10. ayda Şinjandaki cayla rengdar özgüce, güzel püski iyiye küz menzirisi bilen cayı caylardın kelgeni sayahatçilerini menziri tamaşası seyli sayahat kılışkı celep kıldı.
0: Kanas menzir rayonunda kat kat girelişip getgen altın reng bilen kızıl reng, zümrettek su yeşil tağlar arasında huddi renkten şeş taksisik okşaj közünün sürettek güzel menzirisini şekillendirip memleketin arkaysi caylardaki sayahatçilerini bu yerinin tankını anlap gelip acayip güzel köz menzirisini kanguçu huzurlanışkı celip kaldı. Beycinlik sayahatçı Çaymın mundak dedi. Menzirisi bekli çıraylık, kişini hakikaten mahliye akıl edikken, keyin pırsat bolsa yeni kelimiz, bu yerinin güzel menzirisini bir kettim körüp, kanmuğu dekmen. Toksara nakiyasetki köndelen menzir rayonuda rangdar orman, kök asman, ak bulut, yeşil dağ, ekıllar bilen kiralışıp bir-birini teyhimu cülalandırıp, caycaylardın kelgen sayacilerini bəs-bəste kelişki cəlip kaldı. Menzir rayonunda at minişine sınaş, tağ, ormanda, dalıda konuş türü kızgın alkışkı erişip, sayacilerini közgüllerdeki özgüce yaylaq menzirisini çökme yes kılış imkaniyeti iki kıldı. Sayacı Hancin Jun mundaq dedi. Bu yerde huddi mayboyaq resmi okşaş, rengarın tüskiyge tağ derya menzirisini gördüm. Yine etraptaki tağ arısını görünüp durduğun özgücü tüskiyge karlıq tağ menzirisini görüp, nait yakşı sınaş duyğusuğu iyi buldum. Lopnur nahiyasidki Lopnurluqlar kenti menzir rayonu da kumluq, toğraq, derya iqin, köl bir gevdileşken menzirini körgülü buludum. Növbette, menzir rayonudaki toğraqları altın libas giyip, çeksiz ketken kumluq bilen girelişip, köz yetküsüz güzel menzir şekillendirdi. Cayı caylardan gelgen sayacılar tögü giminip, güzel menzirlerini seyli kılıp, nait razı buldu. Xabiliq sayacı Şau Yiren mundaq dedi. Kumluqını görüp, hakikaten intayın ayacallandım. Tögü giminip, royi geyip yatım götürülüp kaldı. Biz yeni birlikte meşrep oynap, Şinjanın halk örüp adeti medeniyetinin özgücü sihri küçünü hakiki yes kıldık.
2: Hem de kısık haberle anlatımız. Merkezi Komitet Siyasi Kanunu Komiteti, tönügün 2026 yıllık 3. fesillik adalet yolu da pidakarlık körsetkenler tizimlikini ilan kıldı. Adalet yolu pidakarlık körsetken cemi 79 kişini umumu uhtırış çıkırıp takdirleş ve mukapatlap hal soğraş kanat yaydırıldı. Bunun içi de Şinjan'dın 1000 tönlümü öz içine algan alda 4 kişi bu tizimlikten orun aldı.
0: Şinjan Erkin Soğudu Sınak Rayonu, Korgas Bölek Rayonu tünügün bir punkit şekledeki çigra halkıgan suğurtu mulazmeti yen endiyesini yolu koydu. Yeni suğurtu mülazmeti, Jongo tarap avtomobillerinin çigra sırtıda katnıgan yol bölge boyca suğurtu türü hüddü kapı altını öz işçiga aladıgan bulup, çigra işçide suğurtu iletiş, çigra sırtıda tekşürüş, çigra işçide tölen berişten ibaret bütün ceryallık kapı aletki ege kılınıdı. Buna da çigra halkı toşuş, sırtkı işleşki əbədiş, taşkı soğudu eksport karxalları cəhətki türlü xəyib xətlər boyca oldun iliş ehtiyacını kandırğılı buludu.
2: Altay vilayətidiki məcburiyyət mağrıbı basqıçıdiki məktəblərinin 2026-cı illik qar tətili vaxtı 12-ci ayının 16-cı günüdün 18-ci günügecə cəmi 3 gün qılıb bekitildi. Hafta ahırdaki 13. ayının 19. 20. günleri bununla ulanıp gelgeçken 5 günlük kısıkı tatili şekillenirdi.
0: Emdi Abdonim rayonundaki 16 şehirden haber aydın məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq bəzli ucuq, temperatura 9-17 Celsius gradus çıxıcı.

0: Bandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizde demeliş mezgelide hara korku sayahitinin seferge çıkıştaki yeni tallaşka aylan kallıkı doğrusu da sözler birimiz. Turpan Lowland hara korukunun yer astı harak gemisinin temperatürsü naiti soğuk idi. Ötüşme yolunun iki tarafındaki 56 harak saklaş öyünün temiga Şincan'ın örp adet tam resimleri sızılgan bulup katar katar dup yağaç tonları retlik tızılgan. Havadın koyuk harak hidi tarılıp durattı. Sayacılar çöndürgeçige ağışıp asta minip arılıp kademini toktutup süretki tartıp atattı. 1976 yılı kurulgan bu harak korukı Şincan'daki tunci üzüm harakı işlep çıkırış karhanısı bulup bugünkü künde devlet 4A derecelik sayahat menzir rayonuna aylanan idi.
1: Ürümçilik sayahatçı Tursunay Yusup ailesindeki üçeylen alayten devlet bayırmalık dem iliş mezgilide Turpan'a sayahatki geldi. Yer asti harak gemisi de o harak korukının esil genhong kızıl üzüm harkını deyip baktı. Pişikla sıyığa girip üzümünü parçalaş, eçtiş, dup yağıcı tonuda saklaşının bütün ceryanını yakın orlıktan gördü. O mundak dedi. İlgiri üzüm harkını talla pazarının mal cazısıdaki bir botulka harak deple karaydım. Bugün her bir tal üzümünün bir ıstakan harakı ayılmış ceryanını öz gözüm bilen gördüm. Dup yağıcı tonudaki

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yük sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan bilen Hunan'ın yezi igilik mesulatlarını udunlaştırıp toşuşunu işe aşırgalıkını tonuşturumuz. Yakında 1500 tonna lık çigit kaçılanan yük poizi Sancı Vokzalı'dan Hunan Yöyan Şimali Vokzalı'a karap yolu çıktı. Bu Şincan Hunan yönelişindeki yezi igilik mesulatlarını aylanma toşuş liniyasıda katnaş başlanıp yürüştürülgeli ki, iki cay arası da yezi igilik mesulatlarını koş yönelişlik udullaştırıp toşuşunun işki aşırılgalıkını diyerek biriydi.
1: Şincan memleket boyunca Allah süpertlik paxta işlep çıkırdığan asaslık rayon bulup, çigit katarlık paxta koşumçı mehsulatları baylıqı mol. Bu açlık, yağlıktan pişiklaş, çarva bakmacılıkıdaki muhim asası ham materyal bulup, bazarının təsir dağı erizken, transport ihtiyacı güçlük.
0: Çigit yük poizi da Hunan Şincan yönelişideki yük poizden yük çürülgenden kin, kuruk yük sandıkıga yük...

0: Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgiri Surish Qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Vatan Mening Ailem programısı bu yetçanlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tän saqlığı zor baylıq programmasını anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Solusitin abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayta anlayılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Şinjan Tünyü Erkidi'nin Tunci Meydan Terbiyeleş Kursu başlandı. Yette Doktorhanı'nın 15 türü tür ambarığı kırgızıldı degen haber dektinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailege yetküzeyli sahipimizde Kırpık'nın Kırpık'ni kayıt kayıt uluğanda Sazan Sıman kanının asla

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tän saklıqı zor baylıq programısı.

Her kıtımlık yığış en yukarı çekki yetkende doğusak divari muskulunu bir kıtım ziyade sozu vitidu. Sozuş kıtım sani köp bulup kese muskullarının kıskırışı küçü, kıskırış küçü tövellep gidiyordu. Keyin küçük deret kılgız kelsimu bir aram buludu. Yine bazılar sırtta hacet hanı tapalmaslıktan ensirip öğüden çıkıştın burun su içmeydu. Neticede bir gün kaçkice bedende su kemçil bulup, söydük koyuklaşıp, bakteriye tekimi asan köpüydü. Eksice, hem şu yukumluş kaybı içip gidiyordu, hem şu bakteriye tekimi asan köpüyüp, eksice yukumluş kaybı içip gidiyordu. Doğru usul muvaffak miktarda su içiş. Küçük deret kılığız kelgen haman beriş. Çidiye almay kalganda andın acetkanına izlemeslik gerek. Kiçik dərət qılğız kəlsə beriş, pəqət çidiy almaqanda ondan barmasıq gerek. Uzun yolluq avtobusqa çıxışdan burun, bir qeytim hacetxanağa kiriş, yolda qəhvə və qeyniq çay qatarlıq süydik ravallaşdırdığan içimliklərini az içiş gerek. Əgər bək uzun yıqqan bolsanız, kiçik dərət qılğanda bək aldırıp, bək küçəb getməslik. Asta asta çıxırış, qorsaq besiminin toyuqsız tövəllib, baş qeyiş, kelip çıkıştın saklanış gerek. Hacetxanağa beriştin korkup suunu kasten az içmen. Muvaffak miktarda su içkendila andın söydük yolunu tazılıp yokumlanışını azaytıqılı buludu. Bugünden başlap küçük deret kılgınız gelse ederhal berin. Aldıraşlıkınızın bedelini doğusak tölümsün.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşılığımız Mendriyasetçi Ahmet Canavdaki yerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slow shooting aboneciler terminalada maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıklı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmulla bu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde milletle ittifaklıkı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu ögünüş okuşluğu neşir kılınıp tarıktıldı. Yeni yaçı işgı orulaşkan emgeçler üçün kalipni illetiş külliki eçildi digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Şincan Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş tarmakları yemeklik, yezi igilik mesulatlarına münasifetlik 6 tipik dilo misalini ilan kıldı digen mezmunda sözlep birimiz. Amı üçün əməli işgilip biri sahipimizde bakçıda hem endişedin halas kıladığan miliç mal dükkanı barbol dediğen məzmun diktinladı boluldu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.

tekşiriş mecburiyetini kattık emelileştirme geldi ki. Bu Türkiye'deki tohu göçünü karantin kılış ispatı bilen temeli gelme geldi ki inıklanan. Alakadarının yukarı kılmışı Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. maddesinin 1. tarmakının 2. tarmakçısı. 65. maddesindeki belgelemeyi hılap bulup, Toksu Nayelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdaresi alakadar kanunlardaki belgelemelerine asasen alakadarını kanunu hılap kılmışını derhal tüzütüşkü buyurdu. Hem de kanunu hılap tapavetini musadır kılış, cereymanı koyuş ve agahlandırış memuri cezası verdi. 4. dilo misali. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesple terakket rayonluk yeni şehir rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi malum koşumçi yemeklik doğru dermek tükürünün ziyanlık maddeler miktarı ölçemden eşip ketken yemeklik kuruşlarını işlep çıkırış ticaret kılış dilosunu tekşürüp bir taraf kıldı. 2026 yılı 6. ayının 30. günü Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesple terakkat rayonluk, yeni şehir rayonluk, bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, malum koşumçi yemeklik doğru dermek tükürünün ticaret kılıvatkan maştın evreşki elip, tekşürüşte layakasız çıkalık doklatını tapşırılıp, dilo içip tekşürüp bir taraf kılgan. Doklatı körüstülüşçe bu Türkiye'deki maşının dikkançılık doğrusu kaldıkının miktarı devlet ölçümüne uygun gelmegen. Ala kadar kaydı tekşürüşünü ıltımas kılmagan. Tekşürüş neticesi de ala kadar şu Türkiye'deki maş bilen temellikçi sodigarının salahiyeti, mal kırgızış taloni, layakatlik ispat öcütü bilen temelli gelmey, mal kırgızışta tekşürüş mecburiyetini ada kılmagalıkı iniklanan. Alakadarının yukarı kılmışı Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 53. maddesinin 1. tarmakı, 65. maddesindeki belgelemeyi hılap bulup, Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesple terakket rayonluk, yeni şehir rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, alakadar kanunlardaki belgelemelerine asasen alakadarını kanunu hılap kılmışını derhal tüzütüşkü buyurdu. Hem de kanunu hılap tapavetini musadır kılış, cereymanı koyuş ve agahlandırış memuri cezası verdi. 5. dilo misali. Qaraqaş Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi, malum yemeklik ticareti dükkanının yemeklik bihaterlikinin başkuruş tüzümüne hılaplı kılış dilosunu tekşürüp bir taraf kıldı. 2026 yılı 7. ayının 7. günü, Qaraqaş Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi'nin kanun icra kılıkçı kadımları, malum yemeklik ticaret dükkanını nek meydanda tekşürgende, alakadarının ticaret sorununda yemeklik bihaterlikine dair köpkül kanunu hılap meselelerinin saklanan kalıkını baykıgan. 1. İki kesbkar sağlamlık kinişkisi becirmeyi yemeklik ticareti bilen şugullanıgan. 2. Ticaret sorununun doğrusu buzulup vaktida remont kılınmagan. 3. Toğunutuş, şikabedeki toğu göşi, kalı göşi, soğuk saklaş şikabedeki kök tatla yeni peti saklaş oralmasına oralmagan. 4. Göş türlerini tazılaş kölçüge belge çaplanmagan. Paraklendirip işletilmegen. 5. 5. ayının 30. günüden kiyin kirgizilgen göş türleri tekşürüp tazımlanmagan. Alakalarının yukarı kılmışı Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 45. maddesi, 33. maddesinin 1. tarmakının 2. tarmakçısı, 54. maddesi, 33. maddesinin 1. tarmakının 4. tarmakçısı, 53. maddesinin 1. tarmakadaki belgelemeyi hılap bulup, Qaraqaş Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi, alakadar kanunlardaki belgelemelerine asasen alakadarını kanunu hılap kılmışını tüzütüşkü buyurdu. Hem de kanun bu içe agahlandırış memuri cezası verdi. 6. dilo misali. Piçan Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi, malum Köktat Yaymısının yemeklik, yezi igilik mesulatlarını kirgizüşte, tekşürüş hatırısı tüzümünü icra kılmaslıktak, kanunu hılap kılmışını tekşürüp bir taraf kıldı. 2026 yılı 8. ayının 21. günü,
Pichan nayelik bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, malum Köktat yaymasını nek meydanda tekşürgende alakadarının ticaret kılıvatkan

0: Yemeklik, yezi igilik məhsulatları, mal kirgiziş ispatı, ölçemgi yetiş layakatlik guvahnamesi, ya ki başka məhsulatlarının süpet layakatlik ispatı bilen təmeli gelmi geldi ki. Şunu bilen bile mal bilen təmeli geçi sodgarının salahiyetini təmeli gelmi geldi ki baykıgan. Alakadarının yukarı kılmışı, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bekaterliki kanununun 65. maddesindeki belgelemeyi kılap bulup, Piçan Nayelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, alakadar kanunlardaki belgelemelerine asasen, alakadarını kanunu kılap kılmışını tüzütüşkü buyurdu. Hem de kanun bu içe agahlandırış memuri cezası verdi. Katudum Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, Ken İstimalçılığa mundak eskertti. Yemeklik, yezi igilik məhsulatlarını setib alganda, təşəbbüskarlıq bilen ticaretçilerin yezi igilik məhsulatlarının süpət bexəterliki vədisi, ölçəmgi yetiş layaqat namısı qatarlıq süpət ispatlarını tələb qılısı boludu. Əgər dehqançılıq, mal doktorluq doğrularının qaldığı ölçəminin eşib getiş, layaqatlıq ispatı bilen təminləşki amalsız qeliş qatarlıq məsillə bayqalsa, 12.315 süpüsü arqılıq ərz qılıb paş qılıb, özünün istimal hukuk menfaatini kanun boyunca kovdusu bulundu. Şunun bilen bile yemeklik, yezi igilik mesulatları ticaretçileri mal kırgızışta tekşürüş mecburiyetini kattık ada kılıp mal bilen temelli kişi terep bilen temelligen vedi kılgan ölçemgi yetiş layakatnamesi ve karantin ispatı katarlık materyallarını teşebbüskarlık bilen tekşürüp ve saklap mal kirgizüş ötkilini çin igilip layakatlik ispatı yok. Yezi igilik mal doktorluk doğrularının kaldığı ölçeminin işip ketken yemeklik yezi igilik mesulatlarını setip almaslıqı, satmaslıqı. Yemeklik bihaterlik edeki asasi gevdilik mesuliyetini hakiki emelileştirişi gerek. Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu mesleğe soruyduğun kanun meseleleriniz bolsa, Slushiting abonuçlar terminalini çürüp, programını hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Slushiting abonuçlar terminalıdır.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Etraftaki dehkan çarabçılarını çağırıp baş kuruş, perviş kılış, meydan tazlıkı, amallık saklaş bu işe nöbetçilik kılış, eşya obrotu bu işe taksimlep yetküzüş, yem kaşak bilen teminleş, setiş katarlık, işki oruluş, pürst bilen teminlep, onlarını işki aldığıyla işki oruluşup, kirimle aşırış imkaniyeti iyi kılımız.
1: Yakınki yıllardan bu yan, Onsu nahiyesi mevkani çarvıçılık baylıqı evzellikige koyup, nahiyet tevessüdeki bakmıçılık tarqaq buluş, oburut ravan bulmaslık, kesip zanciri kıskı buluştak kemtüklüklerini küçep toluqlap, ölçümleşken tırk çarva soğudu pazarını kesip tarakiyat tögünü kılıp, yemkaşak teyrikçılıkı, çarva, öy kuşları bakmıçılıkı, bazar soğudası, eşya oburut, transporti, merkezlik soyuş, mahsulatlarını sırtkı setişten ibaret mükemmel kesip, yep, halkısı tutaştırılıp, çarvıçılıkların süpüteni östürüp önümünü aşırışkı türütkü bulup, dehkan çarvıçılarının kırmını secil aşırışıga küç koştu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini bulmaydı, kömeydi de, kaydı kılıp otomobil haydep, bir monçılığın bəksizliklerini

0: Radio anlıkçılar hem de kaltıs beyişman hirleri sahipimiz bu içe Kağlık Nayısı'nın Aktaş Pazarı'daki başka cayığı köçürülgen dehkan Aynur Kurban'daki özgürüşleri doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Kağlık Nahiyası'nın Aktaş Pazarı'daki tutaş ketken əsihelik yezi iyilikki bazısı da Koyaş Nuri Parnik Yopkı'dan ötüp durattı. Dimi kava meyveçivelerinin söz kuşedini etrapkı tartıp durattı. Hangap elektri terekni boylap yukarıya yeyilip, yopurmakları parkarap durattı. Yap yeşil kırlar arası da aldıraş işlev atkan Aynur mundak dedi. Men hazır 18 parnikta terekçilik kılıp, 18 ademnin işki orullışıga törtkü boldum. Olarının hemmisini pul tepiş imkaniyetige egik kılışta belgelik besim boldi.
0: Aktaş Bazarı'yı Şinjan'daki en çoğun başka caygı köçürüp oralaştırış rayonu bulup, Çopan Yesi, Kökyar Yesi, Katarlı, Tavlık rayonlardaki 14 bin köçürülgen amının yanı turmuşun üstüge algan. İlgiri bu amma Koylun Teğinin işkirsi de evlot olturakla çıkan bulup, tabi şaraiti naçar, katnaş, kolaysız, ravan emesiydi. Bir cayının su, tıpırkı, şu caydık kişilerine bakalmaydı. Başka cayığı köçürüş siyaseti netçi 10 min amını tağdan işkirsizden umum yüzlük köçüp çıkıp, beyhatar azade yeni öylerge köçüp kirip, tağda yaşap, takı tayınıp tırkçılık kıldığan namurat durmuş bilen üzülkesil hoşlaştırdı.
1: Köçüp çıkış pekat birinci kadem, mukim turalaydıgan buluş, beyi alaydıgan buluş, muhim açıkçı. Şu cay şarait kakarap iş görüp, 5000 mu əslihelik yezi iyilikki bazası kurup, 1900'den artık parnik yasap, ammini maharet boyunca haksız terbiyeledi. 2019'un çeli əmdala yeni öyge köçüp girgen Aynur, Aktaş Bazırdaki işki orullaştırış kəsipleri baktısı da işledi. 2021 yıldan başlap o bazardaki köçürülgen ayallar bilen bille əslihelik parnik gelip işlep maharet ögendi. Aynur mundaq dedi. Bazar texniki oqutqutsi təklif qilib bizge maysi yetiştiriş, şahfutaş, yigivelişni kolmu kol ögetdi. 3 yıl vaqtta tağdın çıkan bir top ayal Parnik da terikçilik yolunu azdan ilgiledi. 2024 yılı texniki ilgiligen Aynur bırakla 8 parnikni öttüge aldı.
0: Lekin parnik terikçiliki yer teriş karganda köp mürekkep idi. Tunci yılı sor tallaştı hatalık körülgeçke vatisanlarığı tarqatkan iş hakkının çıkırvetkende o asasen payda alalmidi. Aşı küllerde besim iğırlaşkanda o köp kitim vazgeç niti geldi. Lekin Bazarlık Partiya Komiteti hükümetten sicil yar yülek buluşu yana etraptaki açısınalarının işençi bolğaçka o çişini çişlep berdaşlık berdi.
1: Köçürülgen kent ahalıları üçün etkanda bu hizmet entayın kımmetlik. Yurttaşlar Aynur'nun kesip yoludaki en yakın emrahları gaylandı. Şundakla onun vazgeçelmeydiğen mesuliyeti gaylandı. Aynur mundaq dedi. Olar mana işendi. Mana ägeşdi. Mən çoxum olarga məsul buluşum kerek. Puxta işləş və səmimi ticaret qilishqi tayınıp, onun parnik kəsbi muqim yaxşılandı. Terikçilik kölümümü ən dəsləbki 8 parnikdən 18 parnikqa kengiyip, turmuş şəraiti barğansıra yaxşılandı.
0: O özge mundaq qaydı bekitken. Meyli o sol yakşı bolsun, yakın açar bolsun, payda alsun ya ki ziyan bolsun. Kent ağalarının iş hakkını vakti de tarkıtış. Bazar ehvalın açar bolsun mu, iş hakkını kıymetmezlik. Bazar ehvali yakşı bolsa teşebbüskarlık bilen iş hakkı koş veriş gerek. Aynur'un eri yıl boyu ürüm şehirdeki kuruluş uğrunda işleydi. O mundaq dedi. Parnik terikçilikte karmakka calınıp ketkende körünsmelikin kirim kılıçta bazar ehvalı karayımız. Mutlak kapalet yok. Mutlak kapalet yok. Dallık kılavatkan bulup birbirinin yeni Avustralya tatlık su rakları derhal su yüzgeleyle çıktı. Köküç renklik kapları kuyaş nurda adetin taşkır parkırak hem çın körünetti. Vujiyo mundak dedi. Növette bazımız seyitiş avat peslini kütüb aldı. Tarka xeridarlar ve ticaretçiler bəs-bəsdi zakaz düşürüp, mal zakaz kılıçdı. Biz bu yıl 160 moluq su yüzü bərpa kılıp, 500 min long

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet programımızı bu yıl canlandırıp verdik. Anlığınızla rahmet. Ətki Munbet Tıpraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlı qozırınlardı bolsın. Əmdi diktinları stansımızdan anlatılış aldı tuturgan başqı programlardı bolsın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şıtin abonçılar terminalada masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysanız, diktiniz Sılu Şıtin abonçılar terminalımızda bolsın.

0: yenilik yaratışını küçeytip, açkuşluk, yadroluk texnikalarda büzüşü asılı kılışını tezletip, devletinin stratejiyelik pen texniki küçü kuruluşunu bir tutaş planlap, karxanalarının pen texnikada yenilik yaratıştaki subyektlik oranını küçeytip, pen texniki neticilerini real işlep çıkırış küçüge aylandırışını tezletiş gerek. Pikirde bunlar təkidlendi. Pen texnikada yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışını çoğunqur yuğuruşunu ilgir sürüşte, ənənevi kesiplerini özgertip ve dəridisini östürüp, güllənmi kesiplerini yitildirip ve zoraytip, kelgüsi kesiplerini aldın orullaştırıp, əmili iqtisat bilen rəqamlik iqtisatının çoğunqur yuğuruluşunu ilgir sürüp, sünni əqil koşulğan hərkitini umumüzlük yolu kuyuş gerek. Pikirde bunlar tələb qılındı. Taraqqiyat usulida yenilik yaratışını küçəb ilgiri sürüb, yeşil, tüvən karbonluq aylanma taraqqiyat iqtisad sistemisini bərpa qılıb, yeşil taraqqiyat siyasət quralını əlalaşdırıb, energiya inqilabını pahal ilgiri sürüş gerek. Pikirde bunlar təkidləndi. Tüzülmə mexanizmda yenilik yaratışını puxta ilgiri sürüşdə, diqqətni pən texniki bilən iqtisadını ziş birləşdirib, islahatını çoğunqurlaşdırışqa qartıb, bazarını nazarat qilib başqurish tizimini mukammallashtirib, pul muomilda yengillik yaratilgan mahsulotlar bilan ta'minlashni zo'raytib, dunyoda ilg'or ishlab chiqarish omillarini taqsimlash kerak. Fikrda bunlar talab qilindi. Ixtisosliklar xizmati mexanizmida yengillik yaratishni cho'nqurlashtirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga jiddiy ehtiyojlik ixtisosliklarni yetishtirib, ixtisosliklarni ishlatish va yo'tka siyosatini mukammallashtirish kerak. Pikirdi yana tashkillab yo'lga qo'yishni kuchaytirish to'g'risida talablar o'tirg'i qo'yildi.
1: Stansimiz xabari. Xi Jinping madaniyat asarlaridan tanlanmining 1-2 tomini o'rganish suhbat yig'ini 10-oyning 9-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'in qatnashgan vakillar mundaq deb qaradi. Xi Jinping madaniyat asarlaridan tanlanmining 1-2 tomida yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining yangi davrdagi madaniyat qurilishiga rahbarlik qilish ulug' tarixiy musobaqasi jonliq xotirlangan bo'lib, Xi Jinping madaniyat ideyasining asosiy ruhi, asosiy mazmuni, asosiy talabi sistemliq namoyon qilingan. Bu Xi Jinping madaniyat ideyasini cho'nqur o'rganish va amaliyotdan o'tkazishni nopozlik darslik bilan ta'minladi. Yig'inga qatnashgan vakillar munolarini bildirdi. Xi Jinping madaniyat asarlaridan tanlanmini o'rganish, tadqiq qilishda eng muhimi ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirib, Xi Jinping madaniyat ideyasini ongliq o'rganib, amaliyotdan o'tkazib, yangi davrdagi madaniyat burchimizni texmi yaxshi zimmamizga olamiz.
0: Stansimiz xabari. Maliya ministerligi yaqinda noyiya rayonlarining odatdagi ommaviy xomchiyotiga kapolatlik qilish iqtidorini o'stirish va yerlikning unumlik silinmini kengaytishiga madad berish uchun yerlik hukumat qarzining qoldiq normasidan 550 milliard yuan ishlatishni o'rinlashtirdi. Bu qitim yerlikka tushirib berilgan 550 milliard yuan yerlik hukumat qarz qoldiqi normasi ichida odatdagi qarz qoldiqi normasi 300 milliard yuan bo'lib, hammasi noyiya rayonlarining ishlatishiga taqsimlanib, noyiya rayonlarining odatdagi ommaviy xomchiyotiga kapolatlik qilish iqtidorini o'stirishga maxsus ishlatildi. Beijing davlatlik buxgalterlik shoyanining muavin boshlig'i Li Shuhong munolarni bildirdi. Noyiya rayonlarining taraqqiyoti makroliq iqtisodning muqimligi va xalq turmushiga kapolatlik qilishga munosabatlik muhim tarkibiy qism. Lekin o'xshash bo'lmagan noyiya rayonlarining moliya kuchida belgilik farq mavjud. Shunga davlatimiz izchil yo'tkab chiqim qilish qatorliq usullar orqali noyiya rayonlarni moliya jihatdan qo'llashni kuchaytirib, xalq turmushiga kapolatlik qildi. Va yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surdi. Bu qitim yerlikning qarz qoldiq normasini ishlatganda yerlik moliyani qisish, tamponlashtirish qiyinchiligini belgilik darajada pasaytgili hamda yerlikning iqtisodiy qurilishiga faol turtki bo'lg'ili bo'ldi. Bunun başqa oralaşdırışıq asasən

خلق ترمشغ نب يتكزوشيگه مويم تويب قوشتي. Бұл қыл қан беріштің қан ішләшкіші болған бұрылыш, жонғы Мысыр әмкірліқ нәтижелеріні Мысыр қалық өмісінің әқиқи ерішіш тойғысыға айландырды. Еңілік яртыш алғы үлгірлішнің әркетлендіргіш күчі. Ешіл бұлыш әмкірліқнің асасы. Дұнияда ешіл төвен карбуллық тіп өзгәртіш қадымы тезіліш ватқан дәвір чоң вәзиетіде, Жонго билан Миср иқтисод содатишига пухта тирак бўлиб, ҳар йили Мисрдаги 256 минг одатдаги оилнинг ток эҳтиёжини қондириб, 760 минг тонна карбон 4 оксидини оз қўйиб бериб, ташқатма энергияга тойинишни унумлик озайтди. Экологик унуми кўрнарлик бўлди. Yokur texnikilik yasımçılık katlımıda Jongo bilen Mısır dikkatini Mısır'nın sanayileştirişteki yetersizliği merkezleştirip, yerli kesiplerinin süptünü östürüp derecesini yokur götürdü. Cüşi Mısır eynek talası işlep çıkırış bazısı şıkkırıştırılıp, Mısır'nın eynek talası kesbinin yokluktan barlık kiliş, acizlikten küçüğü iştek halkımı terakiyatını bivasta ilgir sürüp, Afrika rayonundaki kölümü aldın Katar'da turduğun eynek talası işlep çıkarış bazısına aylanıp, Mısır'nın yeni materyal kesbinin terakiyatıdaki kem tüklükünü toldurdu. Jili Avtomobil şirketi Mısır Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp şıkkırıştırılışı, Mısır'nın yerlik Avtomobil Yasaş Kesip Zencirinin üzlüksüz mükemmelleşişini ilgir sürüp, Mısır Avtomobil Sanayitinin yerlikleşiş terakiyatına halkılık bir kadem taşlaşığı türtkü boldu. Bir qatar noktalıq kesip türleri Mısır'nın öz zeminindeki nurgun aşkuşluk sahalardaki kesip boşluğunu dəl cayda toldırıplı kalmay, Birlemçi, çikilemçi yandaş kesiplerinin mas terakiyatıga törtkü bulup, Mısır'nın sanayet azasına puhtulaş, kesip sistemisine mükemmelleştirişigi yardan berdi. Mısır'nın 2030 yıl iqtisadi terakiyat arzusuga tehimi çoğunkur maslaşıp, Mısır'nın iqtisadi kurulumunun köp menbelişini ilgir sürüş, yeşil, tövən karbulluq tip özgertişini tezletiş, imkaniyetlik secil terakiyat strategilik nişanını işgaşırışıga törtkü bulup, üzlüksüz küçlik kuvvet ata akıldı. Diplomatik münasibet ornitilganlığının 70 yıllığının yeni başlanış noktası da, Jongo Mısır iqtisod soda hemkarlığının istiqbali, kelgüsi parlak. Jongo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısının çoğunkur yolu koyulışı ve Mısır yeni cumhuriyeti kuruluşunun ilgiri sürülüşüge ergişip, iki devletinin rakamlik iqtisod, süni akıl, hidrogen energiyesi Katarlık aldın Katar'daki sahalardaki hemkarlık boşluğu yeni mükengeydü. 2026 yılı 5. ayının 1. gündün başlap, Jongo Mısır'ını özü içi kalan Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletin tamojini beci almaslık tedbirini umumüzlük yolu koyup, Mısır'ın özgeçi mesulatlarının Jongo'nun adettin taşkırı çoğun bazırgı kereşini yanıma tezletip, Mısır'ın rayon soğudu merkezi berpa kılışını küçlük terakki yıkıldı. Көптерептілік рамқы астыда, Мысырның кесек алтын дөлетлерге рәсми қатнышшы, әмді Шанхай әмкірлік тәшкілатының сөзлішіш әмрайығы айлынышығы әгішіп, ішкі дөлет донияви идарықылы системісі да текімі зор ролыны жари қылдырып, тәрәқи қылыватқан дөлетлерінің мәнпәетіні бірлікті қоғдайды. Kelgüsüge nezer salsaq, Jongo Mısır iqtisod soda hemkarlığı nokul iki tereplik kategoriyedin halkıp, yeni devirge yüzlengen Jongo Mısır takdir ortak gevcisi berpa kılışının callık ameliyetige aylandı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsünün hitekçiligi de, iki devlet körgili, yes kılgılı buludgan tekimi köp, Hemkarlık neticeleri arkalık davalgoş, özgürüş buluvatkan dünyaya tekimi köp mukumluk ve aktif küş koşup, yerşarının cenibideki devletlerinin ortak terakiyatı için yeni ülge tiklep veriyordu.

0: bir kuş bırak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlıgan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığına la sen et sahnesi programısın.

0: Kıdırlı dostlar, programımızın devamını uçturumuz. Hem de ana namlık Moğol Cenakşı'nın huzuruna sonumuz.
1: Şincan'ın Çönyü Hareketi tör ambarına kürgüzüldü. Çönyü Hareketi devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi yetekçilik kılgan davalış üskünülleri kelinikisi de yenilik yaratış neticelerini aylandırış meksus hareketi bulup 2025 yılı başlangandan keyin 11 ülke abdonom rayon bevasta karışlık şehirde noktada sınak kılındı. Bu yıldan başlap bütün memlekette yerisinde umumlaştırıldı. Müddeti 3 yıl buludu. Herkette kelinikilik kımmetini yetek çıkılgan davalaş üskünüllerde menbeden yenilik yartış algısı silcetilip, dikkat davalaş üskünüllerde

0: Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders kansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde kirpikni kayta ulganda sazan saman kanının asta kirip geçişinden ihtiyat kılın degen mezmunda sözlep berimiz. Nurgun kişide köz tekrar kurgaklaşıp geçişidigan, kızırdigan, ajralmalary köpeyidigan, köz doğrusunu neçik etim almaştırsımı kesellik muşundak keçirmiş bolgan. Eğer bu ahvallar görülse belkim adetki biriktirgiç perde yalluğu ya ki muşundak keçirmiş bolgan. Eğer bu ahvallar görülse belkim adetki biriktirgiç perde yalluğu ya ki köz kurgaklaşış kesili bolmasın belki kirpik yıldızga bir yoşurunguçi yani sazansıman kana yoşurungan bolış mümkün. Birinci, sazansıman kana kapak gırveki yalluğu degen nime. Sazansıman kana bilen körgülü, köz bile körgülü bulmaydıgan mikrotüplik parazit kurt bulup, kirpik tük haltısı ve kapak plastinki bezide parazitlik kılışını yakış görüdü. 80%'ten artık kuramığı yetkenlerinin tenedin tekşürüp çıkılı buludu. Adette adam bedeni bilen teyin çipirli yaşaydı. Lekin pakiz tazılanmağında daim girim kılıp pakiz çıkırıp etmegende ya ki immunitet küçü tövelligende kana köp miktarda köpeyip onun metabolizma sılatları kapak girbekini davamlı gıdıklap sozulma yalduğunu keltürüp çıkırdı. Manı bu sazansıman kana kapak girbeki yalduğudan ibaret. İkinci, bu signallarının payda buluşudan uşer buluş gerek. Birinci, seherde turganda köz kıçışış roşen buluş. Etigende uyganganda köz kıçışış en iğir buludu. Uğulagan sırı kıçışıdı. Uğulagan sırı kısırıdı. Bunun sebebi şu ki, sazan zaman kana keçide köp hareket kılıdı. Metabolizm hasılatları tük haltısı da davamlık yığılıp, yallıqlanış reaksiyasının seherde en yukarı pelligi yetişini keltürüp çıkırdı. İşte

Kirpik adetten taşkari çüşüp getiş. Kirpiknin yıldızıga ak renglik, yenglik siman, tengi siman kepekler ya ki yağlık kakaç çaplışıp kalgan bulup, kirpik asalla çüşüp şalanlap getidu. Üçüncü, kayt kayta kozgalgan köz meselesi. Tekrar yin nasko çıkıdu. Adette yinli közü dep ataladı. Ya ki çaçma dançı ışık payda buludu. Antibiyotik köz doğrusun temirtkanda yallığını vaqtlık pasaytkili buludu. Tötünçi, köz kurgaklaşış, yat madde sezimi, köyüş sezimi buluş. Köz kurgaklaşış, yat madde bardak eskiliş, köygendek eskilişka ägişip, körünmez köz aynak taqağanda azadalik derecesi körünerlik dövallaydı. Üçüncü, kaysıxıl kişilerde teximu asan muşundak afallar görüldü. Birinci, tazılık adeti yaxşı bulmağallar. Yastık löngüsü, kirlik. Yotkan kirlikini pat-pat almıştırmaydıgan, löngüni ortak işletidigallar. İkinci, immunitet küçü bir qadar tövən kişiler topi. Yaşanğallar, uzak müddet, keçisi uxlumay tan atqızıdigallar. Asası kesili bar kişiler topi. Üçüncü, girim kılışını yaxşı görüdüğün, ama pakiz tazılmaydıgallar. Kirpiklaki, köz kalemi qatarlıq girim boyumlarının tərkibi de may ve mum maddesi bulup, kaldık maddalar kirpik yeltizğa mehkem yepişip durdu. Bu may arlaşmaları del kana yaxşı gördüğün yemeklik hesablanıdı. Tötüncü, öyde ermek hayvan bakkucular. Ermek hayvanlarının tükkige kana asalla yoşurunu valladı. Tötüncü, ilmi davalaşta səvircallık açgıç. Sazın sıman kanının mükemmel ayatlık devriyeliği təxminen 14 gündün 20 gün geçe buludu. Davalaşta kanının mükemmel ayatlık devriyeliğini kaplaşkı doğru kilidu. Kelinikilik, ölçemlik davalaş adette 2 aydın 3 ayını ölçem kılıdu. Ta ki, kayıtı tekşürtüp, menbiyelikki özgərgenge kadar. Birinci, asası perviş, ısık ötküzüş. 40 Celsiya gradus etrafıdaki ısık lüngünü közge her kıytımda 5 minuttan 10 minut gıçı. Her günü bir kıytımdan 2 kıytım gıçı koysa, kapak pilastın kebezi yeğini yumuşuşka yerden beridu. Kapak kırbekini tazılaş. Maksus köz tazalaş öl qayğızı işiltip, her günü ettigen ve keşte köz etrafını inçikilik bilen sürtüş gerek. İkinci, doğru arqılıq arılışış. Doktorunun yetekçiliği de elip beriş gerek. Bu yallık karşı, kanı öltürüş türdeki doğrularını kapak kırbekige sürkeşini öz işçik aladı. Üçüncü, fizikalık davalaş. Cahil kesellikleri karta, cahil kesellerge karta, şu güçlük, impulslık, nur katarlık fizikalık usullar bilen koşumcu davalaş kabul oldu. Eskertiş, eğer közünüz uzun mezgil kıçışış, kızdırış, kirpik çüşüş katarlık meseleler sebepten bir aram bolsa, muntizim köz kesellikleri doktorxanasına berip tekşürtüp beqin. Kirpik yıltızı da rastılla yoşurunun kutçının parakendicilik salgan salmağallıqını görüp beqin. Baldur payqap, baldur davalıtıp, köz sağlamlıqınızını qoğdan.

0: هاري كاتلري.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde ne müşçün sövdük yeğiştin saklanğılı bolsa, çokum saklanış gerek degen mezmun dekitinlerdi boludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlıq adli hareketi. Küçük dərət kılığız gelse, hacet xanağa biriş. Aldıraşlıq, uğurluq kılışı ya ki, kolaysız sebepden zor mu zor yeğmaslıq gerek. Kündülük durmuşta nurğun kişinin sövdük yeğiş kaçırmışı boludu. Yığın yerimiğe kelgende orundun turıştın xijil boludu. Oyun oynap halkılık çayğı kelgende vaqtlıq toqtuğuz kelmeydu. Uzun yolluq avtobusqa oltırganda mulazimet rayonini izdeşke orulluq kılıdu. Kışta yotqanın işçi ıssıq bolğaçqa karvattan tüşküs kelmeydu. Andı sanda bir işki qetim bolsa beden kötüreleydu. Lekin daim sevdeki yıqanda doğsaq uzun muddet ziyadı toluş alıdıdı durudu. Muskullar xuddi boşap ketken rezinki bu kuçku uxşaş elastikliğini yoktudu. Yaş vaqtınızda hes kılmaysız. Yaşanıp kalğanda, kiçik dərət kılğanda mağdursızlanıp, toluq siyelmeyi vatkallıqınızda baykaysız. Kaldıq söydük doğsaqta barğansır köpeyip, bakteriyeler köpeyip, söydük yolu yokumlanış. Doğsaq yalluğa qatarlıq keselliklerini keltürüp çıxırıdı. Söydük yıkanda kan besimi örlep, yüreknin yükü iğirlişidu. Yürek kan tumur meselesi bar kişiler üçün teximi xatarlık buludu. Erlerge nisbeten etkanda söydük yığış yana mazi bizi yallığını keltürüp çıkarışı mümkün. Ayallarga nisbeten etkanda söydük yolu kıskı bulup, teximi asan yokumlanıdu. Nurgun kişi söydük yığış en köp bolganda bir az bir aram kılıdu. Hajatxanağa bargandan keyin hech iş bolmaydı dep qaraydı. Lekin doğsaqnın zaxminişi yığılıdı. Her qitimliq yığış en yuqarı çekki yetkende doğsaq divari muskulini bir qitim ziyada sozib itidi. Sozish qitim sani köp bolup ketse muskullarının qısqırışı küçi, qısqırış küçi tövallab ketidi. Keyin kiçik dərət qılğız kelsimu bir aram buludu. Yana bazılar sırtta hacet xanı tapalmaslıqdan ənsirip, öydün çıxıştın burun su içmeydu. Nəticədə bir gün kətkicə bədəndə su kəmçil bulub, söydük qoyuqlaşıb, bakteriya teximi asan köpüyüdü. Əkisçə, həmşə yuqumluş xəvbi içib gedidu, həmşə bakteriya teximi asan köpüyüb, əkisçə yuqumluş xəvbi içib gedidu. Toğru usul muvafiq miqdarda su içiş, kiçik dərət qılığız kəlgən haman beriş, çidiyalmay kalganda andın hacetxanına izdimeslik gerek. Kiçik dərət kılığız kelse beriş, pekat çidiyalmaganda andın barmaslık gerek. Uzun yolluq avtobusqa çıkıştın burun, bir qeytim hacetxanağı kiriş, yolda kahve ve qiyniq çay qatarlıq süydük ravallaştırdığan içimliklerini az içiş gerek. Eğer bek uzun yıqqan bolsanız, kiçik dərət kılganda bek aldırıp, bek küçep yetmeslik. Asta asta çıkarış, korsak besiminin tuyuqsız tövallip, başka iş gelip çıkıştın saklanış gerek. Hacetxanağı beriştin korkup suunu kastan az içmen. Muapıq mehtarda su içkendila, andın söydük yolunu tazılıp, yokumlanışını azaytıqılı buludu. Bugündün başlap, kiçik dərət kılğınız gelse, hederhal berin. Aldıraşlıqınızın bedelini doğsak tölümsün.

0: Әмді аңлайдығыныңла сән әт сәхнісі программысы.
1: Hürmetlik radyonun ucuna. Her millet halkının nadir nakşı müzikilleri bilen hizmetinlerine hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnisi programını yaqtırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Qashqar Qızı namlıq nakşının yakınlık küyleri bilen başlayımız. Qeni Bəhər Alğaysılar.

0: Söyümen. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
2: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda mündak mezmullarda anlatış birimiz.
2: Yurdumdaki yenilikler sahibimizde dem eliş mezgilede Arak Qoruqi sayahiyetinin sepergi çıkıştaki yeni tallaşka aylanğallıkı doğrusunda sözlep birimiz.
1: Yüksel Vatkan Şincan sahibimizde Şincan bilen Hunan'ın yezi ilgilik mesulatlarını udullaştırıp toşuşunu işe aşırgallıkını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde her kitimlik seperini İctihat bilen koğdap kelevatkan Hukuk Cihan bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şetin aboneçiler terminalada maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıklı buludu.
0: Şincan'daki yenilikle.
1: Yakınki küllerden buyan 2026 yıllık Şincan Amevi Çolpalla Tianşan'da çaknadı münevver Amevi Edebiyat Sanat Eserleri köreki arka arkadan koyuldu. Şincan'ın her kaysi caylarından gelgen edebiyat sanat hizmetçileri turmuş emeliyetide özüp yetilgen eserlerini ammağı yetküzdü. Kuça şehirlik Meriniyet Sarayı'nın artistleri icadi usul körükne oruluşu bilenle tamaşıbıllarının dikkatini tarttı. Kuça şehirlik Meriniyet Sarayı'nın usulü rejissori Yusufcan Abdullah tanıştırıp bundak dedi. Bu usulga Kuça Deryası'daki ihtipak yanı köyürüki ham materyal kılıngan. Aldınki eserinin 40. yıllarda Kuça Nayesi'nin şu çağdaki hakimi Linciylu Küshen Kadimi Keçke'deki uzak yıl remontsiz kalgan yagaç köyürükünü elevetip esli oranına kayıtıdın yagaç köyürük salgan. Hem de onunla Küshen Kadimi Keçke ihtipak yanı köyürüki deyip nam bagen. Bu yıl 5. ayda Hangzhou Sifan Daşvesi'nin okutucu okuguçları şu caydaki icadiyetçilerle birlikte hazırkı zaman usul tılı arkalık kızıl tarihini kaydı namayen kılıdığan köyrük namlık bu usulünü icat kılıp çıkan. Eğer köyrük namlık usulga kızıl esli maksat mücevsemlengem değilse, kızıl anar aşkhanısı namlık usulda adli kişiler arasındaki ıllıklık çeksiz mihir muhabbet eks ettirilgen. Bu eserge Ürümçi şehri Midun rayonidaki Kayser Navayxanasının kişiler kalbini ıldıdığın hakiki hikayesi ham materyal kılınan. Bunu Şincan Meriniyet ve Sayahat Mektebedeki otturçu yeşi 17 yaş bolgan bir top yaş ösmür usulçi. Bir aşkhanının kündülük hakiki turmuşunu usul şeklinde sahneye elip çıkan. Bu aşkhanının kıyınçılığı barla aşkhanada haksız tamak yiyisi boludu deydiğin kaleplerini ılıtıdığın kelişimi var. Er ayal işkilerinin bu aşkhanını içivatkanıga 20 netçi yıl boldu. Ola aşkhanını her yili 3 ay takıp yaşanğalla sanatoriyası gibi erip namırat yaşanğallağa öz yeniden pul çıkırıp ıhtisari cahitinin yardım verir. Şincan Meriniyet Sarayı'nın usul rejissori Liulun en hakiki hissiyatını toluk ifadelep beriş üçün ilgiri okuguçlarını aşkhanığı başlap berip tamak yap, aşkhanı ilgisi bilen ken kuşadı paranlaşkan. Balala bu yerde kaliplerini ılıtıdığan nurgun işlerini anlıgan. Oyun koyuşkı katlaşkan okuguçı İmran Ahmet bundak dedi. Aşkhanı içivatkan bu bir cüp, er ayol nurgun yılını bir gündek ötküzüp, mihir şapkat yetküzüp kepti. Biz usul arkalık tamaşıbıllığa Şincan'da mezilik tamla, güzel menzirle buluplu kalma yenen nurgun akyongul adli kişilerin mi barlıkını bildirişini maksat kıldık. Körek sahnesi de nadir eserle arka arkadın namayen kılındı. Çin Tuan Hı namlık nakşının melodiyası yanırganda tamaşıbıllığa mı yenik ağış bir etti. Bu nakşa 20. nöbetlik Amevi Çolpalla mukafatının müziki türü de mukafatkı erişken eser. Şincan'ın en-enevi palaz tokamaçılık hünürüdün ilham elip işlengen anamının palazi namlık usul da gayri maddi meriniyet mirasları hünürü başkıçı usul arkalık hazırkı zaman sahnesine elip çıkıldı.

0: 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde demeliş mezgelide hara korku sayahitinin seferge çıkıştaki yeni tallaşka aylan kallıkı doğrusu da sözler birimiz. Turpan Lowland hara korkunun yer astı harak gelmesinin temperatürsi naiti soğuk idi. Ötüşme yolunun iki tarafındaki 56 harak saklaş öyünün temiga Şincan'ın örüp adet tam resimleri sızılgan bulup katar katar dup yağaç tonları retlik tızılgan. Havadın koyuk harak hidi tarılıp durat. Sayacıyla çöndürgeçige ergeşip asta minip arılıp kademini toktutup süratke tartıp atattı. 1976 yılı kurulgan bu harak korukı Şincan'daki tunci üzüm harakı işlep çıkırış karhanısı bulup bugünkü künde devlet 4A derecelik sayahat menzir rayonuna aylanan idi.
1: Ürümçilik sayahatçı Tursunay Yusup ailesindeki üç aylanın alayıdan devlet bayırmalık dem iliş mezgilide Turpan'a sayahatki geldi. Yer asti harak gemisi de o harak korukının esil genhoğun kızıl üzüm harkını deyip baktı. Pişikla seyhe girip üzümünü parçalaş, eçtiş, dup yağıcı tonuda saklaşının bütün ceryanını yakın orlıktan gördü. O mundak dedi. İlgiri üzüm harkını talla pazarının mal cazısıdaki bir botulka harak deple kıraydım. Bugün her bir tal üzümünün bir ıstakan harakı ayrılmış ceryanını öz gözüm bilen gördüm. Dup yağıcı tonudaki kuşbaraklı purap fütüllay başkıcı his kıldım. Çüşendirgücü yine onunla Lowland arakçılıkının tarihi ve Şincan üzüm harkının menbesini sözlep verdi. Keşte bir aile kişileri yine Yarğul kademi şehirge berip keçilik menzirisini görüp o yerinin keçilik sayahat paaliyetige çökmüş şekilde katlaştı. O mundak dedi. Kündüzü kızıl harakını tetip hüner sanat boyumlarını gördük. Keşte kademi şehirine aylanıp keçilik menzirini tamaşa kıldık. Bu dem iliş nahaydı menelik öttü.
0: Turpan Lowland harak korukı payçeklik şirketinin muavin baş direktörü Can Haycun tanıştırıp bunlar dedi. İlgiri harak korukı kelgen sayıcılarının köpünsi dakika kılıp süratki çüşüplü mağattı. Bugünkü künde üzüm harakı koşulgan yeni oynaş usulü. Kıskın musafilik dakika kılışını çökme sınaşkı özgerdi. Devlet bayramı mezgelide harak korukumuzda ürümüzüm harakının adetki teyarlanış ceryanını tanıştırıp esil haraklarını tetip bekiştim başka yine kespi tetip bahalaş ustası, harak içtiş ustası meksus yol başlıkçı buluş, meksus sayahat liniyası da meniş katarlık çoğunkır sayahat kılış zakazlık türlerini yolu koyduk. Sanji Huaxin Arak Korukı'da başkıcı menzere barlık geldi. Huaxin Arak Korukı Sanji şehrinin Daşiçü bazardaki Huaxin Yoyo cılgısı'nı caylaşkan. Ürümçi şehir rayonu bilen bulgan arlıkı tahminen 57 kilometre. İgeligen yer kölümü 3900 mu? Kesp haleti köpmenbelik, yürüyüşleştirilişi toluk, devlet bayramılık demeliş mezgeli de sayacıyla bu yerde üzüm harakı pişikla seyhe girip, harak içtişinin bütün ceryanını yakın aralıktan görüp, haksız üzüm harakını tetip bahalap çıktı. Menzeri rayonunda gene köl boyudaki yağaç öy, yıldızlık asman lageri, küçük tipteki balala su üstü bağıtısı ve özük hava pişiriş rayonu bar bulup, ailevi köngül içiş, istirahat demeliş, daladaki kollektif ömeklerinin hemmesinin ihtiyacını kandıralaydı. Şenbe, yekşenbe külleri kelgen sayacı bir günüyle 100 adem kıtımdan aşıdı.
1: İşki özgüce harak korkının icadi izdenişi Şincan'ın üzüm harakı koşulgan sahe halkıp yoğurluşunu işka aşırıp dairesini kengayçının ıhcam görünüşü.
0: Şincan üzüm harakı cemiyetinin muavin başlığı Könşincün mındak dedi. Üzüm harakı hazır allı kaçan nokul, yezi ilgili koşumçu mehsulatı, seteledigan yakki mehsulat bulmasının üzüm harakı, medeniyet sayahat birleştirilgen yugurma endizi arkalık, her kaysi çoğun harak koruklarının yemek içmek, turalgu, katnaş sayahat mal seti veriş, köngül içtin ibaret, bütün zincirlik yürüyüşleştirişini üzüksüz mükemmelleştirip sayacılığa harakçılık medeniyeti ve Şincan'ın üzüm harakı kesbinin asasının çoğunkuru hiskıldırdığı mehsulatka aylandı. Bu yıl kırgenli muyan арақ қорықы мәдәниет саяхат истималының дәрісі көрінерлік өсті. Барғансыр көп саяхатшы арақ қорықыда қонышны талады. Саяхат мұсапсы 20 күнлік қысқы мұсапылық сәйлі қылыштың башылынып 1 күнлік, 2 күнлік чоң құрылап дәм елішкі өстірілді. Әр қайсы чоң арақ қорықлары ене, екке нұқтылық тижарет әндейісіні бұзып ташылап, линияләні тұташтырып, әм түртке болып тәрәкке қылышыны ішқа ашырды. Бүгінгі күнде әр қайсы жайлада арақ тетіш ұстыларыны тәрбиелеш дәрісі, үзім арқыны бағалаш, озырлыныш иғылышы қатарлық пағалетлі өткізіліп, өзігі қас істемалшыла топыны шәкілләндірді.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, Таң куяшыны, сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonggo orzusini o'rtaq ishqa shurayli.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Vatan Mening Ailem programısı bu yetçanlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılı, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımızın anlaşılan karşı alımız, Mendir Yasetçi, Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratko slushetin aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu öyrəniş oxuşluğu nəşr qılınıb tarqıtıldı. Yeni yaçı işqə orunlaşqan əmgəkçilər üçün qalıbni illətiş küllüyü eçildi degen xəbərləri anlayırsınız. Dilo və qanun səhifəmizdə Şinjan bazar nəzarət qılış başquruş tarmaqları yeməklik, yezi igilik məhsullatlarına münasibətlik 6 tipik dilo misalını elan qıldı degen məzmunda sözləb verimiz. Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə bağçıda həm əndişidin xalas qılıdığan milic mal dükünü bar boldu digən məzmun diqqətinladı bolul. Əmdə diqqətinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Başşuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkır ızcıllaştırıp, partiya merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını astaydıl emelileştirip, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin milletler ittifaklığı terakkiyatını ilgir sürüş kanununu teşvik kılış, düşendiriş ve umumlaştırış, kengaytiş hizmetini yakşı işleş üçün, yakında memleketlik halk kurultu daimi komiteti, kanunçılık hizmeti komiteti, merkezi komitet birlik sep bölümü, memleketlik halk kurultu milletler işleri komiteti, devlet milletler işleri komiteti, Adliya Ministerliği bilen birlikte teşkilleb tüzgen milletler ittifaklığı terakkatını ilgiri sürüş kanununu ögünüş okuşluğunu Cungu kanunçılık neşriyatı, milletler neşriyatı birleşip neşir kılıp bütün memleketi tarqatdı. 2026 yıl 3. ayının 12. günü 14. növetlik memleketlik halk kurultuyu 4. yığınıda milletler ittifaklığı terakkatını ilgiri sürüş kanunu yukarı avaz bilen makullandı. Devlet reisi Xi Jinping 71. numarlık reis permanığı imza koyup ilan kıldı. 2026 yıl 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Milletler ittifaklığı terakkatını ilgiri sürüş kanununu tüzüş, Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemleş, Cunhua milleti ortak gavdisi kuruluşunu algı sılcıtıp, kanunçılık asasını puhtulaş. Milletler ittifaklığı terakkatı işlerini umumizlik algı sılcıtış. Bütün memleketteki her millet halkının cunguçi zamani vilaştırış arkalık devletini kudre tap kuzuş kuruluşuna umumizlik türtke buluş. Milletini güllendiriş uluğ işi üçün ittifaklaşıp küreş kılışı da muhim ehmiyetli ige. Milletler ittifaklığı terakkatını ilgiri sürüş kanunu yeni devirde asasi kanundaki alakları belgelemelerini yolga koyuş, milletler işlerini bertaraf kılış ve milletler hizmetini kanat yaydırıştaki tüp kanun. Okuşlukta mezkur kanunu tüzüşünün devr arka görünüşü ve muhim ehmiyeti, asasi prinsipi, maddi mezmuni katarlıkla sistemlik düşendirilgen bulup, partiya azaları, kadrla ve her millet amının milletle ittifaklığı terakkatını ilgiri sürüş kanununu ögünüş, ızçıllaştırışıdaki muhim konsultasiya okuşluğu hesaplanıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
0: Bu yil 7-ci ayning 1-ci kunidan boshlab Abdulim rayon Bingtuan yangi yachi ishga o'rinlashganlarning kasbiy zaxim kafolatini nuqtada sinab qilishni bir gavdalashtirib yo'lga qo'ydi. Sanji şehri bu hizmetli puhtu algı sılcıtıp, dilo məlum kılış, təkşürüş, bekitiş, təminat, acırtış bütün zəncirini ravallaşdırıp, şehirlerdeki çepip yürgücülere üçün ictimai kapalat ıllıqlıq küllükini eçip bədi. Yakında Meituan Weimei, Sanji şirketinin Weimei yetküzgücüsü Ma Jianchang, zakaz qobul kılıp tamak toşuvatkanda kütülmegen hadisi yüz berip, doktor

0: Bu körünüp davalanğandan keyin o supuda bir konupke bilen dilo malum kılıp hadisi ispati, kesellik tarihi, davalaş taloni katarlık materyallarını toluk yollap, belgileme boyunca münasip resmiyetlerini becerip, oğuşluk halda 756 yuan davalaş tölemege erişti. O muhbirge mınlak dedi. İlgiri zakaz toşuvatkanda yolda birer iş çıkıp kılıçtın bek ensir ettim. Yıkılıp zahimlengende davalanış hakkı naiti çoğun yük bulattı. Hazır supa ve me yetküzgüçler üçün soğurtu tapşırıp verdi. Özü pul çıkarması mı boludu? Fakat zakazını kobul kılısıyla kapaletki ilgi boludu. Bu kapalet bolgaçka könlümüz naiti hatırcam boldu. Egelin işçe yeni yaça işgı orullaş kalanın kespi zahim kapaletini nuhtudu sınak kılış aldı bilen seperge çıkış, vaxtıdı yetküzüp biriş, tonçın yük toşuştun ibaret üç çoğun kesp supsi karkallarını kaplap, supa toluk somuluk hak tapşuruş, şahsle hak tapşurmaslık yolu koyulup, her bir zakazgı çokum kapaletlik kılış, her bir ademge çokum kapaletlik kılış emelileştirilgen. Kapalet dairesi davalanış kıracıtı, meyplik yardım pulu, depni yardım pulu katarlık köpkül teminatını öz işçige algan. Sancı şehri nuhtada sınak kılış hizmetinin yukarı önümlük yürüyüşüge kapalet kılış üçün adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları bir tutaş nazaret kılış baş kuruş. Supu karkallarının hak tapşuruş mesuliyetini emelileştiriş. Soğudu soğurtsı aparatlarının beceriş mulazimetini maslaştırış mekanizmini ornatkan. Cungu Halk Mal Mülük Sugurtası Pay Çeklik Şirketi Sanji Oblastlık Şöbe Şirketi'nin İctimai Sugurtı Becirgücü Hadimi Li Jiaoyan tanıştırıp mundak dedi. Biz dilo malumatını tapşırıp alğandan kin derhal dastlabki tekşürüşünü kanat yaydırıp hadisi yüz bergen vakit zakaz kobul kılış izi ve zahimleniş ahvalını tekşürüp materyal toluk bolsa vaktıda kobul kılıp materyal toluk bolmasa bir kaytında da toluklaşını uhturumuz. Del caydı hesaplıgan dinkin təminatının vaxtıda acırtıp yerimiz hem de tarıqtışının əməlileşiş əhvalini ız qoğlap təkşürümüz. Sancı şəhərlik İctimai Suğurtu Mərkizi İşti Yarılınış İşsizlik Bölümünün başlığı Can Yen tonuşturup mundaq dedi. Nazarat kılıç başkuruş bilen mulazmet kılıçkı tən əhmiyet bir işte çın turup, bektiş ötkilini çın igiləb, həm əmgəkçilərinin qanunluq hukuk mənpətini yaxşı qoğduşimiz, həm fond bixətərlikinin tövən çekini saqlışımız gerek. Bunun ikin beceriş tərtibini üzlüksüz əlalaşdırıp, supa soğurtu aparatlarının köp tərəb həmkarlıqını küçəyitib, dilo məlum kılıçkı kolaylıq buluş, təkşürüşte ehtiyatçan buluş, təminatni vaxtıda bir işini işgı aşırıb, yeni yaçı işgı orulaşkan əmgəkçilərinin aldıravatkan, qeynılıvatkan, qəmqılıvatkan, arzu qılıvatkan işlağı dair məsələlərini həqiqi həl qılımız.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Şinjan bazar nazarat qilish başquruş tarmaqları yemeklik, yezi igilik məhsulatlarga münasibetlik 6 tipik dilo misalini ilan qildi. Birlikte dilo misaliga diqqat qilaylik. Birinci dilo misali. Artövrük nayelik bazar nazarat qilish başquruş idarisi məlum yeni göç dükkanının belgeleme boyunca mal kirgizişte tekşürüş xatırısı turguzmaslıq dilosini tekşürüp bir tarap qildi. 2026 yılı 5. ayının 21. günü Artövrük Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının kanun icra kılgıcı hadımları məlum yeni göç dükkanını nəx meydanı təkşürgende alaqadarının yeni göç kırgızış təkşürüş hatırısı tizimlik dəptir bilen təmeli gelme geldi ki yeni göçünün nami, kırgızış miqdari, mal kırgızış vaxti, mal bilen təmeli güçünün nami və alaqalışış usulü qatarlıq uçurlarını aynen hatırlamı geldi ki, yemeklik, yezi igilik məhsulatlarının kirgizüş, təkşürüş, hatırısı tüzümünü əməliləşdirmi geldi ki, bayqıqan. Alaqadarının yuqurqı kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyeti, yemeklik bexatarlıki kanununun 65. maddesindeki belgelimi xilap bulup, alaqadar kanunlardaki belgelimlere asasen, Artövrük Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, alaqadarını kanunu xilap kılmışını dərhal tüzütüşkü buyurdu. Hem de kanun boyunca cerimanı koyuş ve agahlandırış memuri cazası bədi. İkinci dilo misali. Şihoş Şəhərlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, məlum kavabxarının karantin kılınmağın koy göşü ticareti bilen şüğulunuş, mal kırgızıştə təkşürüş məcburiyetini ada kılmaslıq dilosini təkşürüp bir tərəf kıldı. 2026 yılı 6 ayının 6 günü, Şihoş Şəhərlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, Şiho Şehirlik Gun'en İdarisi Katarlık Tarmakla bilen birleşip, məlum kavabxanını nəx meydanı təkşürgende alaqadarının şu günü setivalğanın koy göşi və öpki qeyrin kirgizüş taloni, göş məhsulatlarını təkşürüş karantin kılış layaqat guvahnamesi, hayvanat karantin ispati və mal bilen təmirli göçü tərəfinin salahiyyat ispati bilen təmirli yelmigelikini bayqıqan. Tekşürüş arkalık yukarı koy göşünün üstüde göz sütünün layakatlık işkellikini karantin kılıp tekşürgellik tamgısı ve karantin belgesi yani kıskuç halkı görünmegen. Alaqadar ticaret kılgan koy göşünün karantindin ötküzülmegen hayvanat məhsulatı işkelliki muayyelleştirilgen. Alaqadarının yukarı kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bexatarlıki kanununun 34. maddesinin 8. tarmağı, 53. maddesinin 1. tarmağı, yemeklik, yezi igilik məhsulatları bazırda setiş, süpət, bexatarlıkını nazaret kılış başquruş çağrısının 8. maddesinin 2. tarmağıdaki belgelemeyi xilap bulup, Şihoş Şəhərlik Bazar Nazaret Kılış Başquruş İdarisi, alaqadar kanunlardaki belgelemelere asasen, alaqadarını

0: Birinci maddesi 33. maddesinin birinci tarmağının ikinci tarmağçısı 54. maddesi 33. maddesinin birinci tarmağının 4. tarmağçısı 53. maddesinin birinci tarmağındaki belgelemeye xilof bulup Qaraqaş nayelik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi alakadar kanunlardaki belgelemelerge asasen alakadarını kanunlu xilof kılmışını tüzütüşke buyurdu. Hem de kanun boyunca agahlandırış memuri cezası verdi. 6. dilo misali. Piçan nayelik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi, malum Köktat yaymasının yemeklik, yezi igilik mesulatlarını kirgizişte, tekşürüş hatırısı tüzümünü icra kılmaslıktak, kanunlu xilof kılmışını tekşürüp bir taraf kıldı. 2026 yılı 8. ayının 21. günü, Piçan nayelik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi, malum Köktat yaymasını nek meydanda tekşürgende alakadarının ticaret kılıvatkan yemeklik, yezi igilik mesulatları, mal kirgizish ispati, ölçemge yetiş layakatlik guvahnamesi, ya ki başka mesulatlarının süpet layakatlik ispati bilen temeli yel mi geldi ki? Şunu bilen bile mal bilen temeli güçü sodgerinin salahiyetini temeli yel mi geldi ki baykıgan? Alakadarının yukarıki kılmışı, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 65. maddesindeki belgelemeyi xilof bulup, Piçan nayelik bazar nazaret kılış başkuruş idarisi, alakadar kanunlardaki belgelemelerge asasen, alakadarını kanunu xilof kılmışını tüzütüşke buyurdu. Hem de kanun boyunca agahlandırış memuri cezası verdi. Abdudum Raylık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi kent istimalçılığa mundak eskertti. Yemeklik, yezi igilik mesulatlarını seti valganda, teşebbüskarlık bilen ticaretçilerin yezi igilik mesulatlarının süpet bihaterliki vedisi, ölçemgi yetiş layakat namısı katarlık süpet ispatlarını talep kılısı boludu. Eğer dehkançılık, mal doktorluk doğrularının kaldığı ölçeminin eşip getiş, layakatlik ispatı bilen teminleşki amalsız kılış katarlık mesleler baykalsa, 12.315 süpüsü arkalık erz kılıp paş kılıp, özünün istimal hukuk menfaatini kanun boyunca kovdusu boludu. Şunun bilen bile yemeklik, yezi igilik mesulatları ticaretçileri mal kirgizişte tekşürüş mecburiyetini kattık ada kılıp teminlegeci terep bilen teminlegen vedi kılgan ölçemge yetiş layakatnamesi ve karantin ispati katarlık materyallarını teşebbüskarlık bilen tekşürüp ve saklap mal kirgizüş ötkülünün çın igilip layakatlik ispatı yok. Yezi igilik mal doktorluk doğrularının kaldığı ölçeminin işbketken yemeklik yezi igilik mesulatlarını setip almaslıkı, satmaslıkı. Yemeklik bihaterlik edeki asasi gevdilik mesuliyetini hakiki emelileştirişi gerek. Programının torda hem törtkü buluş mahsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meslelerimiz bolsa, Slushiting abonucular terminalini çürüp, programını hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teğimi köp isil mezmulları Slushiting abonucular terminalıdır.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Bazarlık her tarafımı tüzeş merkezi meksus vazifedeki kanun hizmetçileri, kanun yürgüzüş kadır sakçıları, her tarafımı tüzeş meksus kadırları, kanun şunaslık cemiyetinin azaları katarlıklarını tala hakiki menzirisi kanunçılık mülazimet koşunluğu kirgüzüp, bunda kaydı bekitti. Her düşenbe gününü kanunu umumlaştırış teşvikatını bekitti. Hizmetçiler bağçığı kirip teşvikat varıkı, yançuk kullanması tarıktıdı. Bağçadaki şipanda 10 minutluk kanunçılık mikro ders hanısı tesis kılıp, kuramığı yetmegenlerini koğdaş, koşundarçılık hukuki münasebeti, toktam imzalaştı dikkat kılışkı tegişlik işler katarlık emeli kanun bilimlerini adli sözlerle çüşendirdi. Toksun bazarlık her tarafımı tüzeş merkezi bağçının rahat, azadı muhitiğe taynıp macralarını hel kılış, kanun mülazimeti, kanunçılık teşvikatını ammının turmuş çemberkeye sığındırdı. Bağçadaki küçükkeni şipan bilip bilmeyle ammını gemdin halas kılıdgan meliç mal dükünüge aylandı. Hazırgı kadar tala hakiki menzirisi kanunçılık mülazimet raynığı tayınıp, toksun bazarlık her tarafımı tüzeş merkezi türlük zidiyet macraladın yüz neçini hel kılıp, 189 meydan kıtın kanun savatlarını umumlaştırış teşvikatını kanat yaydırıp, 50,000 adam kıtımının artık ammığa nebiyet güzdi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngtıraylı.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Roşengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunlarda anlatış bir yerimiz.
2: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde, Unsu Nahiyesi'nin cam bazarı, Kazan Asmi kenti Kala Koy Talla bazarını kentte açtı. Bengtuan 5-ci Şuanghı şehri 81-ci tuan östürgen üzümünün bazarı iştik buluşu da məhbir yetisip bar degen mezmunlarını dektinlarına sunumuz.
1: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Kağlık Nayisi'ki Dihkan Aynur Kurban kent ağalarını başlap parnikte köktat özdürüp kirimli aşırış yolu mağdı degen mezmun dihtinladı buludu.
2: Yezi iyiliki yeza dihkallarga alakadar uçurlar sahibimizde her kaysi caylarının su mehsulatları

0: Radyo uçuran. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerge nazar sahibimiz köpçülükke Onsu Nayısının Can Bazırı Kazan Asmi kentinin Kalı Koy Talla Bazırı'nı kentte aşkallık işini sözler birimiz.
1: Yakında Şincan Fuchang Yuan Dehkançılık, Çarvacılık, Mahsulatları, Soğudu Bazırı'a girsiniz. Ölçemleşken lapaslarda kalı koylarının rayonlarga ayrılıp orullaştırılgallıkını Her kaysi jaylardan kelgen sorigerlerinin oyak boyakı ötüşüp turgallıkını, soğutulaşkıcı işki tarafının baha sürüştürüp baha talışı vatkallıkını görürsüz. Unsu nahiyasının Can Bazırı, Kazan Asmi kentigi jaylaşkan bu dehkançılık, çarvacılık mahsulatları soğutu bazırı emdili pütüp işki kiriştürülüşü bilen şu jaydaki dehkan çarvacılarının yaktırdığan yeri gaylangan idi.
0: Can Bazırdaki tirik çarvı vasıtçısı Tuniyaz Kurban ayacılanan aldı mundak dedi. Bu yer pakizretlik, muhimi baz adıl. Can Bazırdaki nurgun bakmışlık ailelerinin eslimisi de ilgiri şucayının tirik çarvı sodusu da uzak mezgil yolunu bazar kılıp ehvalı karap pütüşüdüğün bulup mokum kesbi çarvı sod oranı bulmağaçka dekan çarvıcılar kala koylarını Devlet yolu ya ki kent yolu boyu apırıp uçukçılıkta yolunu ilgilep soğuduklattı. Hava uçuk külleri topçan uçsa yağmur yakan külleri patkaktı meniş tesk toktaydı. Çarva, piyadeler, apmobiller arlaşman başka hem katnaş tertipini kalayımı kalaştırsa hem yez kentlerinin oltraklaşış muhitliği naçar tesir körüstetti. Tuniyaz'dan bu vakti çoğun tesiratı var. Ailesinin kırmını aşırış için onun ailesi yanak östürgendiğin sırt yana kala koy bakkan idi. Tuniyaz mundak dedi. İlgiri trik çarba yol boyu soğuduz külemleşmigen. Soğudgerler çeklik bulgaşka bağdı pütülleyi sitvalgoş tarafından digini sapiydi. Mınbır capadı bakkan kala koylar ahırdı yakşı bağdı sitlanmay kalattı.
1: Bugünkü günde Şincan Fuchang Yuan dehkançılık, çarvıçılık mahsulatları soğudu bazarı fütüp, işki kiriştürülüp, ilgirki tirik çarvı soğudusunun kıyın ahvali kelmeski getti. Asaslık dehkan çarvıçılarının tirik çarvı soğudusunu supu bilen təminligen Şincan Fuchang Yuan dehkançılık, çarvıçılık mahsulatları soğudu bazarının ilgiligen umumi yer külümü 150 moğu yetidigan bulup, 20'ye yakın azade, yoruk, ölçemleşken tirik çarvı soğudu lapısı da birli vakitte 8000'dan artık çarvı soğudu sıkılgılı buludu. Bazar işçi tirik çarvı soğudusu, çarva maddi eşyalarını körgesme kılıp setiş qatarlıq, funksiyelik rayollarga ayrılıp, ölçemleşken karantin kılış noktası, hem de çoğun tüptiki toxtalğu yürüşleştirilgen bulup, bekiş, Karantin kılış, soğudulışış, cınlaş, mal çıkırış boyunca bir punkt şekildeki yepi kalkılık mulazımet şekillendirilgen idi.
0: Can Bazırdaki dehkan İrpancan Kamu İzçil Özcay'nın çarvıçılık baylıqa dayanıp, kala koy bakmıçılıkını terakki kıldırıp, kırımlı aşırış yollarını kenar için ümit kılıp kelgenlikini etti. Şik aldırdı ki bu dehkançılık, çarvıçılık mesulatları soğudu bazılarının ticaret başlıqalıqını anlap, sağlık tallıqılı kelgen İrpancan Mondak dedi. Kiliplaşkan bazarda erkaşı caylarının çağrı mənbəleri merkezlik toplaşkan. Karantin kılıç tertipi mükemmel, soğudu bazı uçuk aşkar bulup, tərəp-tərəp ki katırıştık avarçılıklar tügütülüp, şu caydaki dehkan çarvıçılarının bakmışlıqını arabacılandırış işençi teyhme aşırı oldu.
1: Yepi yeni soda supusu mu Tuniyaz'a nabiyet gözdi. Yakında o özünün koylarını bazarga apırıp bahasını bilip bakmakçı buldu. Soda gerler...

0: bilen, temkinlik bilen baha talaşkan Tonyas külüp durup mundaq dedi.
1: Көңілімді бұл ішкі қойының әрбірінің 2900 юэнден сетілдіғалығын мөлчәрілген едім. Азыр бәзі сөзгерлер әрбірге 2500 юэнден бағы қойды. Мен яна бағы талышып, яқшы бағыды сетішкі тірішімен. Шинжан Фучаңуен дейқаншылық, чарушылық мәсулаттары базары чәкті жүркітін мәсулі мовзуң бағы тұныштырып мұндақ деді. Базар daimlik ticaret başlamadığından kiyin iş orlarını sıcılık koyup yerip, etraftaki dehkan çarpışlarını çağırıp baş kuruş, perviş kılış, meydan tazlıkı, amallık saklaş bu işe nöbetçilik kılış, eşya obrotu bu işe taksimlep yetküzüş, yem kaşek bilen teminleş, setiş katarlık işe oruluş, pürst bilen teminlep, onlarını işe aldılar işe oruluşup, kirimle aşırış imkaniyeti iyi kılımız.
0: Yakınki yıllardan bu yan, Onsu nahiyesi mevkani çarvıçılık baylıqı əvzəllikige koyup, nahiyet təvəsidiki bakmıçılık tarqaq buluş, oburut ravan bulmaslıq, kəsip zənciri qısqı buluştak kəmtüklüklərini küçəb toluqlap, ölçünləşkən tırk çarva soğudu pazırını kəsip tərəqiyyat tögünü qılıp, yemqəşək teyrikçılıqı, çarva, öy kuşlara bakmıçılıqı, bazar soğudası, əşya oburut, Transporti, merkezlik soyuş, məhsulatlarını sırtqı setişdən ibarət mükemmel kəsb, yep, qalqısı tutaşdırılıb, çarvıçılıqnın süpütünü östürüb önümün aşırışqı törtkü bulub, dehqan çarvıçılarının kirmini secil aşırışıqa küç qoşdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar. Gülünü vatkan yezi kentlerge nazarı sahibimizin damlaştırımız. Yakında 1025 kişi şu anki şehri 81. tühendeki üzüm öztürüş bazısında üzüm öztürgücü Sün ve Çağın ayıstıkları bilen emdili üzülgen sapak sapak üzümlerini tertiplik aldığı yeşiklerge kaçıladı. Şunun bilen bile Seytibalgıçı Soğudigerler Abnoblığı kaçılıp Tuğuşka teşkiller vatattı.
2: Bu yıl 55 yaşqa kirgan Sunuvey Chang shu joydagi o'zim o'stirguchi bo'lib, ko'p yillik o'zim o'stirish parvish qilish tajribasiga ega. Bu yil Sunuvey Chang o'stirgan 50 mo yerdagi shoxi Lanbao shi o'zimining o'sish ahvoli kishini xujal qiladi. Sunuvey Chang mundaq dedi. Bu yilgi o'zimlarning donasi takshi etqilin, shirnisi tatliq bo'lib Qant tərkibi yuqur bolubla qalmay, yana saqlaşqı çıdamlıq. Növətdə ərqaysı caylardaki setivalgı uçular təşəbbüskarlıq bilən işik aldığı çikilib zakas düşürdü.
1: Bu xuşallıq pütüləy yeni bolğan paydılıq zəmburğudun paydılınıb özdürüş əndisinin paydısıdan boldı. 2025 ili Şincan Veykan Yezgilik Biopen Teknik Çək şirketi bilən Şincan Jongrun Dehqonchilik o'rmonchilik taraqqiyot guruhi chek mas'uliyat shirkati birlashib bir parcha etizli poydliq zamburug'dan foydalanib uzib o'stirishni sinoq qilib unumining yaxshi ishkanligini bayqadi. Bu yil terilg'u kulmini 300 mo'g'i kengaytdi.
2: Sunvechin mundaq dedi. Ilgari uzim o'stirganda bog'dagi o'tchoplarni o'tash, kasallik va hasharot ziyinining oldini olish, tizginlashni butun jarayonda bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Qarovsiman paxtili shish kesili, aq tozan kesilining parakendichiligiga uchragan naman qayt-qayta dori chechishga to'g'ri keladi. Bundaq bo'lganda tuproq nahayda osonla tataranglashib o'stirilgan uzumlarda donasining cho'ng kichikligi tekshi bo'lmaslik, sapoqdagi uzumlarning pishish darajasi birdek bo'lmaslik, sirti pishib ich pishmaslik qatorliq masalalar ko'riladi. Bultur paydalıq zemburuğdan paydalanıp, üzüm östürüş yeni teknikisini egilegendin keyin, öz yerimde, kiçik dairde sınaq tərqiste östürdüm. Oylumğan yerdin östürüş önümü mölçerdikidin eşip kettin.
1: Şincan, Jongrun Dehqonçılıq, Ormançılıq Tərəqiyyat Guruhi Çək Məsuliyet Şirketinin Ösümlük Asırgıcısı Sao Jiemin mundaq tanıştırdı. Şirketimiz Şinjan Veykan Yeziklik Biopen Teknik Çeklik Şirketi tətqiq qılıb açqan birikmi mikroorganizmlıq zemburuq doğrusunu kirgüzdü. Bu doğrunun tərkibidə dehqançılıqda işletildiğin 5 xil paylıq zemburuq ba. Su, oğutni içtiş, birikmi tənçiş texnikisiga tayınıb, nisbət boyca soyuldurup tənçigendin kiyin bir qismi üzüm şaqlarının yüzüge pürküldü, bir qismi temitip soğruç sistemiz arqılıq üzümünün ilsizliği bivasti yetküzüldü. Saudiya men mundaq dedi. Bu etiz tuprağını aşqazan 3 yiga paydalı zemburuq tuluqlığan oxşaydı. O tuprağ zemburuq topunun tamponlığını tez sürətli qaydı bərpa qılıb, şaq şumba qıq bulğunlardakı organik maddələrini ünümlük parçalab, üzüm bivasitə sömürüb paydalanılaydığan uzuqluğa aylandırdı. Yana ziyanlıq kesəlik zemburuqlarının köpəyişini tizginləydi.
2: Etizda əməli ölçəş səlliq məlumatı da görsətilişcə, paydalıq zəmburuqdan paydalanıb östürülgən üzüm sınaq etizida kesəllik və haşarat ziyininin 101 iş nisbiti görünərlik tövəlligən. Ximiyəvi oğutnın işlətiliş miqdari ən-ənivi teriqçilik əndiyisik qarğanda 15% asayğın. Kesəllik və haşarat ziyiniqə işlətildiğən dehqancılıq doğrularının pürkülüş miqdari 3-dün bir qısım tövəlligən.
1: Yeni texnika teriqçilərini nəpki eriştirdi. Sünvey çılmındaq dedi. Paydıq zəmburuqdan paydalanıb östürülgən üzümünün danınız təkşi, sapaqdık üzümlər maz qədəmini pişqan, təmi tatlıq bulub, saqlaş tuşqa texmin çıdamlıq. Her kilogramın setliş bağısı ilgirki yıllardakiden 4 yuan yukur boldi.
2: Şincan Veykan Yezi İgilik Biyo Pen Teknik Çeklik Şirketi, Ösümlük Tuprak Sağlamlıqı İşleri Bölümünün tətqiq qilip etiş məsuli Goyan Tau mındıq dedi. Paydalıq zemburuqdan paydalınıp östürüp yaxşılaş texnikisi, bunundan ilgiri buğday, qonaq, şal qatarlıq aşlıq sıra ətlərinin tuprakını yaxşılaş, ekologiyalik oylanma terikçilikta yaxşı önümge erişken idi. Кейінгі қадамда қарханымыз пайдалық зәмбұрғыдың пайдалынып, үзім өстіріш көліміні давамлық кең айтып, теғімі көп теріқчыларының кірімін ашырышыға күч қошымыз.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıge anlıq rayı qılın.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlarındaki kaltız beyiş mahirleri sahibimiz buca Kağlık Mayıs'ın Aktaş Pazarı'daki başka cayığı kötürülgen dihkan Aynur Kurban'daki özgürüşleri doğrusu sözler birimiz.
2: Yakında Kağlık Nahiyyası'nın Aktaş Pazarı'daki tutaş ketken əsihelik yezi iyiliki bazısı da Koyaş Nuri Parnik Yopuk'dan ötüp durattı. Dimi kava meyve çivilerinin sos kuşedini etrafı tartıp durattı. Hangap elektri terekni boylap yukarıya yayılıp, yopurmakları parkarap durattı. Yap yeşil kırlar arası da aldıraş işlev atkan Aynur mundak dedi. Men hazır 18 parnikta terekçilik kılıp, 18 ademnin işki orullışıga türtkü buldum. Ularının hemmisini pul tepiş imkaniyetige egik kılışta belgelik besim buldu.
1: Aktaş Bazırı Şinjan'daki en çoğun başkı cayığı köçürüp oğrulaştırış rayonu bulup, Çopan Yesi, Kökyar Yesi, Katarlık, Tavlık rayonlardaki 14 bin köçürülgen amının yanı durmuşun üstüge algan. İlgiri bu amma Koylun Teğinin işkirsi de evlat mı evlat oltırakla çıkan bulup, tabi şaraiti naçar, katnaş, kolaysız, ravan emesiydi. Bir cayının su, tüpürkü, şu caylık kişilerine bakalmaydı. Başka cayığı köçürüş siyaseti netçi 10 bin amını tağının işkirsizden omum yüzlük köçüp çıkıp, beyhatar azada yeni öylerge köçüp kirip, tağda yaşap, takkı tayınıp tirkçilik kıldığan namurat durmuş bilen üzülkesil hoşlaştırdı.
2: Köçüp çıkış pekat birinci kadem, mukim turalaydıgan buluş, beyi alaydıgan buluş, muhim açıkuç. Şu cay şarait kakarap iş görüp, 5000 mu əslihelik yezi iyiliki bazası kurup, 1900'den artık parnik yasap, ammini maharet boyuca haksız terbiyeledi. 2019 yılı əmdala yeni öyge köçüp girgen Aynur, Aktaş Bazırdaki işki orullaştırış kesipleri bağıtısı da işledi. 2021 yılından başlap o bazardaki köçürülgen ayallar bilen bille əsihelik parnik gelip işlep maharet ögendi. Aynur mundaq dedi. Bazar texniki oqutqutsi təklif qilib bizge maysi yetiştiriş, şahputaş, yığı velişni kolmu kol ögetdi. 3 yıl vaqtta tağdın çıkan bir top ayal Parnikta terikçilik yolunu az azdan ilgiledi. 2024 yılı texniki ilgiligen Aynur bırakla 8 parnikni öttüge aldı.
1: Lekin parnik terikçiliki yer teriş karganda köp mürekkep idi. Tunci yılı sor tallaştı hatalık görülgeçke vatisinlarığı tarqatkan iş hakkının çıkırvetkende o asasen payda alalmidi. Aşıkullarda besim iğırlaşkanda o köp kitim vazgeç niti geldi. Lekin Bazarlık Partiya Komiteti hükümetin sicil yar yülek buluşu yana etrafdaki açısınalarının işençi bolğaçka o çişini çişlep berdaşlık berdi.
2: Köçürülgen

0: 8 panika kengiyip turmuş şaraiti bargan sıra yakşılandı.
1: O özge mundaq qaydı bekitken. Meyli o sol yakş bolsun, yakı naçar bolsun, payda alsun, yakı ziyan bolsun. Kent ağalarının iş hakkını vaktada tarkıtış. Bazar ehvalı naçar bolsun mu, iş hakkını kemetmezlik. Bazar ehvalı yakş bolsa teşebbüskarlık bilen iş hakkı koş beriş gerek. Aynur'un eri yıl boyu ürüm şehirdeki kuruluş orunda işledi. O mundaq dedi. Parnik tirikçilikte karmakka canlanıp ketkende körünsmelikin kirim kılıçta bazar ehvalı karaymız. Mutlak kabalet yok. Erim kuruluş orunda işledi. Her ayda 5000 yen mukim kirimi var. Bu ailemizden kabaldi.
0: Dal muşundak mukimlik onun çıkımını kamdığa çıkan. O parnikta pul tapalmağın tektirdim o. At sınırlarının tamak katısını saklap gelişka cüret kılaladı. Ət yazda maysa yetiştiriş, yazda pərviş qiliş, küzdə yığı veliş, qışda rətləş. Parnikdiki hər bir işqa hər vaqıt köngülü böldü. Hər vaqıt yaxşı pərviş qıldı. Aynur, 18 aylık yurttaşlarının turmuşini köngülüge tükkən bolğaçqa, qılçı boşanlıq qilişqa cürət qılalmıdı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Adaş, yana kançılık mı mıyız?
1: Kila ildap kaldı. Yana 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
0: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
1: dikkat kıl.
0: Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.

Yakınki mezgilde Abdum rayonumuzun her kaysi caylarında Kıskuşpaka, Cenubi Amerika Akpıravrak Katarlık su mezbatları köplep pazarı silinip, her millet amına tamak üstülünü beyitti. Altın küs peslide Kök Tokay Nahiyesi, Şöyüyen su mezbatları bakmıcılık kesbi kooperatifinin bakmıcılık bazısı da Kıskuşpaka bakıcı dihkallar kıyı kaydap külçeyi küçüşüp, könüllük tutuş meşgulatını başladı. Suyu süzük, kırgıkı yeşil bakımcılık kölçükü boyda hizmetçiler kıskuşpakı kapaslarını tertiptik uğrulaştırıp, tor yiyip kıskuşpaklarını yığıp, ayırıp sivetki kaçlavat attı. Kasırkı kök, kursukı ak, hayati küçü tolup taşkan kıskuşpakalar arka arkadın sudun çıkırıldı. Kıskuşpakalar tolgan üzşi kişinin kuşalıklı attı. Şöyüyen su mesulatları bakımcılık kesbi kooperatifinin genç başlıkı, Libin yağının tunuşturuşça bu yeni kıskuşpakları sünni usulda incik talınıp derecegi ayrılgandan kiyin soğuk zincirlik hava transporti ve kespi eşya obrut arıklık toşulup en tez bulganda 48 saatte bütün memleketinin her kaysi caylarga bivasti yetkizülüdükken. O mundaq dedi. Bizden muhim noktamız Liaoning kıskuşpakısının asas kılıdı. Liaoning kıskuşpakısının kasrak taşçılışı tez. Bu yıl biz 20 tonuğa yakın tayyar kıskuşpakı mesulatını 20 tonuğa yetküzüşünü mölçerledik. Bu yıl tayyar kıskuşpakı aldıngı 2 yıldıkıdın köp oldu. Kıskuşpakı seyirki toğuk danısı bulturkıdın çoğun oldu. Hazır temelleş ihtiyacını kandıralmaya batıdı. Ürüm çeyirgi caylaşkan şöyüsü Lijin Yezi İgili Kespi Kooperatifi'de 48 aylanmış su bakımcılık kölçüki retlik tızılgan bulup, kök renglik Cenubi Amerika Akpırav rakları suda behuzur üzüvat attı. İşçiler aldıraş Cenubi Amerika Akpırav rakını tutup öz caydaki bazargı selişik tayarlık kılıvat attı. Kooperatif bakımcılık meydanının mesulü Shi Tongwei mundaq dedi. Bir rakının ağırlığı 25 gramdan aşıdı. Tuncu Türküm'deki rak mesulatının 10 tonuğa yetişme ölçerlendi. Mekin ayısının bazar cemi bazırdaki Avustralya tatlı su rakı bakmacılık bazısı da bazı mesulü Vujiyo işçilerinin tor haltlarını tartışı kumandalık kılavatkan bulup birbirinin yeni Avustralya tatlı su rakları derhal su yüzgeleylep çıktı. Köküç renklik Kapları kuyaş nurda adetin taşkır parkırak hem çın körünetti. Vujiyo mundaq dedi. Nöbette bazımız seyitiş avat peslini kütüm aldı. Tarka xeridarlar ve ticaretçiler bəs-bəsdə zakaz çürüp mal zakaz kılıçdı. Biz bu yıl 160 moluq su yüzü bərpa kılıp 500 min longşiya qumçıq saldıq. Bu yıllık məsulat maktarının 8 ton etrafı yetişme ölçərlənməkdə. Hazır her küllük mal çıxırış maktarımız 200 kilogramdın 300 kilogram qıçı bulu atıdı. Yakında Avrupa İttifakı organ tarap Avrupa'ya eksport kılınan çigra sırtıdaki yemeklik işlep çıkış karxalarını enge aldırış tizimlikini ilan kıldı. Bortala oblastığı caylaşkan Şincan şifa sağlamlık yemeklikleri çektişirikti bu tizimlik girip Şincan tuxum yasalın mesulatlarını Avrupa'ya eksport kılış sahasıdaki boşluğunu toldurdu. Yakında Şincan şifa sağlamlık yemeklik çektişirikten siyahıda işlep çıkış liniyesi tertiplik aynıvatkan bulup, yeni tuxumlar pişiklenmiş arkalık tuxum suyukluğunu, tuxum talqını katarlık mesulatlarına aylandırılıp, hizmet kadımlar mesulatlarını tekşürüp, ölçep, uğrap, kaçlavat attı. Yukarı yeni teknikli karxan buluş tüpü bilen şirket dikkatini, kuş tuxumunu inçik pişiklaşkı merkezleştirip işlep çıkartan tuxum suyukluğu, tuxum talqını kaqla pişiriş, göç yasalma mesulatlarını pişiklaş katarlık sahalarda kən işletilse, bakteriyelik erit küçü enzim suda eriydiğen tuxum eki aksılı katarlık koşulma kıymeti yukarı mesulatlar, tənərkət uzuqluğu, alaydı tibbi doğru yemeklikleri katarlık musabıqı yollarına mulazmet kıldı. Şirket işlep çıkırış merkezinin zuavut başlıkı Wang Zhongxin mundaq dedi. Karxanamız Avrupa'ya eksport kılış salayetine erişip mesulatlarını Avrupa bazarına kirgüzüşke asas edip bizden halkara bazarını iş işençimizden aşırdı. Biz Avrupa İttifakı'nın ölçümüne katık toğırılınıp tuxum mesulatlarını incik pişiklaşını mükemmelleştirip eksport mesulatlarından süptik hapala tıkılıp Avrupa bazarını puhtı kadem bilen kenaytımız. İlginç işçe Avrupa İttifakı'nın kuş tuxumu yasalma mesulatlarına karta katık icazet ölçümü.
мураккаб канун низам системиси болуп, бунундан илгири чегара сырты тизимга алдырыш илтимас кылыш тажрибеси кемчил болуш себебинен карханын Европа карта базарын кеңейтиши бир махал тосалгыга учургачка Алатау таможнисти ташаббускарлык менен алдын улулаштырып, карханын бүтүн жарыялык саясат жетекчилиги ва техник жардам менен таминлап, карханын Европа иттифакынын 3-чү фасылдык тавсия кылып, анга алдырыш тизимдиги киришиге һәм Европа иттифакы орган тарап эйлан кылыштын оңушлук өтүшүгө түрткү болгон.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı bu yetişenletiş berdik. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhemi köp sərxili hekayeler davamlı qozırınlardı bolsun. Əmdi diktanları stansımızdan anlatılış aldı tuturgan başqı programlardı bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şıdın Abunçılar Terminalada maskademde anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysanız, diktiniz Sılu Şıdın Abunçılar Terminalımızda bolsun.

0: Yani kançılık bana mıyız?
1: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre de kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
2: Ne mi yiyiniz be? Haras, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
0: Ha, ne mi asınız balıyı vurdu? Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
1: dikkat kız!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü.
3: Sevimli küçük dostlar. Anglavatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının bevastan altılavatkan Gülgünçeler programımızı.

ilim pan o'rganayli, ilim panga ahamiyat beraylik. Dostlar, bu sahipimizde kışta derizdeki muz güllerinin nakışları neymişka bir-birige oxşamaydı degen temada toxtalımız. Sevimli küçük dostlar, kışta derizlerde xilma-xil parqırap turadigan muz güllerinin eçilganlığını hayranlık içinde bayqadınlar mı? Onların bazıları yeyilip yatkan çoğun yopırmaqlarga, bazıları yumran ot çöplerge, bazıları poraklap eçilgan modern gülge. Yana bazıları yengil peylerge. Girelişip ketken derek şaklarına uxşaydıgan bulup, her bir derizdeki muz güllerinin nuskısı bütünlüğe uxşamaydı. Bu herkiz mu kış bovay mondaqla sızıp koygan resim emez. Bunun arkasına nahaydı kızıqarlıq mahbiyatlık yoşırıngan. Muz gülü emeliyette aynaknın öy işçiki karaydıgan terpide ösüdü. Kışta, sırtta, kahretan soğuk bolğaçka aynak tonlap muzlap getidu. Öyümüzün ısık havası da körgülü bulmaydıgan nurruğun küçük su tamçıları buludu. Bu küçük su tamçıları soğuk aynak kiteksela bevasta küçük muz kristallığa ayılındı. Bu sırlık jaryan oyuş dep atılıdı. Bu muz kristalları dəslepte pekat aynak üstedeki çang tozan, sızılgan ızlar bar orungu orulışıp, andın asta asta töt etrap kıkarap ösüdü. Aynak üstedeki çang tozallarının tarqılışı oxşaş bolmaydı. Sızılgan ızlarının yönülüşü mü oxşaş bolmaydı. Onun üstüge öyüşçedeki oxşaş bolmağan orullarının temperatürsi nemdeki mü oxşaş bolmaydı. Bazı caylarda su pari köp bolğaçka muz kristallardın uzun küçük derek şakları ösüp çıkıdı. Bazı caylarda su molekülası az bolğaçka pekat küçükkina gül bergi içilidu. Her bir parça muz gülü tabiatının aşı soğuk seherdeki özüge xas əsir bulup, hiç qandaq, işki qanatlıq derizideki muz gülü bütünlüğe oxşaş emez. Koyaş asta-asta örlep temperatura az-azdan illiğanda bu mervayittek muz gülleri asta-asta erip, küçük su tamçılarına aylanıp, aynak üstede ğayıp bulup, bizge bütün kıştiki acayip əslimelerini kaldırdı. Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülgünçiler programısı bu yetcanlı dişberdük. Teximi köp məzmullarını anlamakçı bolsanlar, ata ananlarının həmraqlıqı da Sılursatin abonçalar terminalımızını düşürsanlar boludu. Programımızını yaxdırıp anlığının lağı rəhmət. Dekitinlar davamlıq stansımızın anlatılış aldı da turğan başqa programmalarda bolsın.

0: yardım beriş hizmeti yığını açıldı.
1: Şinjan'ın 3-cü qitim universal ilmi tekşürüş neticelerini elan kılış yığını ürümcüde ötküzüldü.
0: Yeni ideya, yeni səpərgi təkildi. Şallıq 5 yıl sahibimizde çoğun yol, ipek yolunu tutaştırdı. Asasi kuruluş, Şinjan'ın gülleniş olunu müstehkemledi degen mavzudiki akbarat məxsus makalısını aldımız.
1: 5 yıldan bu yan

0: Dağ etkiriki çakılıq Lingyang 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu meydanıda ul kolaş, munar kuraştırış katarlıq meşgulatlar tertiplik alğı sürülmekte. Kuruluş, Şincan çakılıq 750 kilovoltluq transformator punktinden başlanıp, Çinxay, Mangya, Lingyang 750 kilovoltluq transformator punktida ahırlaşırır. Kurulishni 2027 yili tamamlab ishga kirishtirish planlandi. U vaqtda Shenjiang elektr torining g'arbiy shimol 750 kilovoltlik qo'l elektr tori bilan tutishish liniyasi 4 liniyadan 6 liniyaga, sirtqa o'zgarishchan tok yetkazish iqtidori 3 million kilovatdan 4 million 800 ming kilovatga ko'paydi. Çakılıq Lingyang 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu Şincan bölüki İgidarlar Tür Bölümünün muavin direktori Wu Shiping mundaqdiri. Hazırgıca 1045 munarının ulini kolap, 968 munarını kuraştırıp bolup, herkaisi iş tertiplerini yukarı önümde cipsilaştırdıq. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın universal istrolluk katnaş tori künseri mükemmeleşti. Taşyol umumi musabisi 230 bin kilometreden eşip, barlıq vilayet, oblast, şehirler yukarı süratlik taşyol devrege kirdi. Ticaretlik tömür yol musabisi 9557 kilometreye yetip, Şincan'daki 80%'den artıq nahiye derecelik memuri rayonu kapladı. Transport aerodromi 28-ге yetib, Sanjata mamlakat bo'yicha har qaysi o'lka avtonom rayonlari ichida birinchi o'rinda muqim turdi. Shinjang ichida aylanma liniya shakllantirish, Shinjangga kirish, Shinjangdan chiqishni tezlatish, janubiy shimoliy Shinjang aro qatnashni ravonlashtirish, chegaradan kirish chiqishni tutashtirish nishoni tez amalga oshmoqda. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın 750 kilovoltluk pevkulada yukur besimlik elektr tori kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 bin kilometreden aştı. Bu, Ürümcidin Beijing'ci bulgan tüz liniyelik arlıqının 6 dəstisiga baravar. Memleket boyunca kölümü en çok ülke derecelik 750 kilovoltluk qol elektr tori kurulup, 750 kilovoltluk transformator punktinin 39-i, liniyasının 120-si yazılıp, dövdümüzgi 750 kilovoltluk transformator punkti en köp, liniya umumi uzunluğu en uzun ülke derecelik memuri rayonuna aylanıp, 8 aylanma tor arqılıq Şincan içini təminleydiğen, 5 liniya arqılıq Şincan sırtığa tok yetküzüdiğen asaslıq tor ramkisi şekillendi. Bugünkü günde Tianshan'ın cənub-şimalıda yollar her tarafı sözüldü. Aeroportlar dünyaya tutaştı. Elektr energiye yukarı süratlik tori içildi. Ul əslihənin halkın tərəqiyyatı, Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq asasını texmin müstəhkəmləb, ilgirləş kuvvetini körünərlik küçə etdi. Rayon orni baylıq üstünlüki yukarı süratlik tərəqiyyatının cüş urup turğan kuvvetiyə özüksiz aylandı.
1: Әмді 5 yıllық нәтижі қағызе сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз қабірі. Бұл 5 жылда Шинжан ijtimoiy sug'urta tizimi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, ijtimoiy kafolat mudofaa to'g'rini puxtalab, turlik amin toptirib, xalqqa naf yetkazish qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, shahar yezi turalg'usidagi kamtiklikni uzluksiz to'liqlab, xalq turmushi baxt-saodatini hamma oilaga yetkazdi. 5 yildan buyon Şincan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyunca bir tutaş ғəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını Abdınım rayon bir tutaş ғəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şəhər yazı ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş ərkdi Abdınım rayonun xalıq durmuşu əməli işıqı kirgizildi. Abdınım rayon boyunca 3 xil ictimai suğurtığı qatnaşqallar 2020-ci ilinin axırdiki 19 milyon 640 min 800 adam qetimdən 2025-ci ili 22 milyon 941 min adam qetimgi yetib, yılıqa otri hesab bilən 660 min adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısığı qatnışış nesbiti 95%'ın muqam açdı. İctimai kutquzuş, yardım veriş ölçimi udulluq örüldildi. Tövən turmuş kapaltı səviyyəsi sicil östürülüb, qeyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Әмін өй құрылышы

Qadirlik dostlar, yuqorida Yar-Yar nomliq naqshini angladik. Qadirlik dostlar, Shenjang Radio Televiziya Stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo dinleyicileri, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ten Saklıqı Zor Baylıq programmasını anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solucetin abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Şinjan Tünyü Erkidinin Tunci Meydan Tərbiyyeləş kursu başlandı. 7 doktorxananın 15 türü tür ambarığı kirgüzüldü degen haber dektinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailege yetküzeyli sahipimizde kirpiknin Kirpikni qayt-qayt ulğanda sazan siman kanının asta-asta kirip ketişinin ihtiyat qılın degen məzmun sözləp berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemiş üçün söydük yığışdan saqlanğılı bolsa çoxum saqlanış kerak degen məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Bu sahibimizde Şincan Çünyü Hareketi'nin Tuncu Meydan Terbiyeleş Kursu başlandı. 7 doktorhanının 15 türü tür ambarıga kürküzüldü degen haber diktanlarda bulundu. Yakında Abdonom Rayolluk Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, Abdonom Rayolluk Halk Doktorhanısı bilen birlikte Şincan'ın davalaş üskünülleri gelinikisi de yenilik yartış neticelerini oylandırış boyunca Çünyü Hareketi'ni Tuncu Meydan Teşvik Kılıç ve İzcillaştırış boyunca terbiyeleş yığını ötküzdü. Hazır 7 davalaş aparatı, 15 elospetlik yenilik yartış türü Şincan'ın Çünyü Hareketi tür ambarına kürküzüldü. Çünyü Hareketi devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi yetekçilik kılgan davalaş üskünülleri kliniksi de yenilik yartış neticelerini oylandırış məksus hareketi bulup, 2025 yılı başlangandan keyin 11 ülke, Abdonom rayon, bevasta qarashliq şehirde noktada sınaq kılındı. Bu yıldan başlap bütün memleket dairisinde umumlaştırıldı. Müddeti 3 yıl buludu. Herkette klinikilik kımmetini yetek çıkılgan davalaş üskünülürde mənbədin yenilik yartış alğısı silcetilip, dikkat davalaş üskünülür bilen sanayetinin çoğunqor yoğurluşuğa merkezleştirilip, toplap tallaş, udullaştırıp maslaştırış, yetekçilik kılıp yetiştiriş, aylandırıp əməliyleştiriş, klinikide kullanıştın ibaret bütün zencer çördülüp, tür toplaş, udullaştırıp maslaştırış, noktalık yetiştiriş, qatarlıq tedbirler arqılıq, klinikide yenilik yartış neticelerini davalaş üskünülleri məhsulatlarına aylandırış yolu ravallaştırılıdı. Yakınki yıllardan bu yan Abdonom rayon biotipi dora ve davalaş üskünülleri kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatına yüksək əhmiyyət verdi. Doğru nazarat qiliş, başquruş, səhiyyə sağlamlıq, pən texnika, sanayət və uçurlaşdırış, bazar nazarat qiliş, başquruş qatarlıq kök tarmaqlar həmkarlaşıb küt çıxırıb, yenilik yartışını qollaş sistemisini sicil mükəmməlləşdirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idarisi hükümet yetekleş, doktorhana sual çıkırış, karhana aylandırış, mutexessisler terek buluştan ibaret maslaşış mekanizmini özleksiz takamallaştırıp tetkik kılış, tekşürüş boyunca birleş berketleniş, aldın arlaşış, bir karhanağa bir siyaset kullanış kadarlık türlük yardım veriş tedbirleri arqılıq Şincan'ın klinikide yenilik yartış baylıqını çoğunqur qazdı. Dabalaş aparatları yenilik yartıştaki sual çıxarğıçılar, Ali Mektep pen tədqiqat orulları məsəlini yaş küçülər, davalaş üskünülleri karxanaları sualğı cevap bər küçülər. Abdonom rayonumuz mevqeni baylıq özellikkege koyup, dikkatni asasi katlamının davalaş, salametlikni əsdigi keltürüş pervişi, milli tibabet qatarlıq özgüce musabıqı yoluğa merkezleştirip, bir türküm küçük hem sərxil, əməli qolunuşçallıqı küşlük, yenilik yartılgan davalaş üskünülleri türlerini dəlce ayda yetiştirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idarisi partiya grupsının şujesi, idara başlıqı Süyen mundaq dedi. İxtisaslıqlarını kirgüzüş, supa kurulışı, netice arqılıq rıqbetlendiriş qatarlıq, yanda siyasetlerini mükemmelleştiriş arqılıq, mutexess, texnika, kapitalini yenilik yartış türüge toplaşqa cəlib qılıp, kliniklik, icadiyet mənbəsi, təminatı, davalaş bilen sanayet maslaşıp, texniki ötkülüge ucum kılış merkez bilen yerlik birleşip, hareketlenip terbiyeleşge küç koşuştun ibaret yenilik yaratış ekologiyası berpa kılınıp, klinikada körünerlik kullanış kımmetigi ige bir türküm davalaş bilen sanayet yuğurulgan belge karakterlik maksulatlar yetiştirilip, bazarga selinip, teximi köp klinikilik yakşı çağrılar tezden xalqının sağlamlıqını qoğdaydıgan yakşı məhsulatqa aylandırılıdı. Yığında Çünyü Hareketi Tuncu Türüde Mas Qedemde kilişim imzalanıp, Abdonom rayonluk Xalq Doktorxanası bilen Xınşın
tibbiy fan texnika pay cheklik şirketi yenilik yaratış neticelerini tecrübe xanadın kesel karaveti yeni de buluşqa birlikte türtkü buludu. Şunun bilen bile, Şinjan davalaş üskünülleri kespi cemiyeti.

Abdonum rayonluk xalq doktorxanası, Şinjan tibbi daşı qarmaqıdaki birinci doktorxana birlikte təşəbbüs qılıb qurğan Şinjan davalaş bilen karxananı kelgüsüge yüzləndiriş, davalaş bilen sanayetli birləşdiriş süpsi rəsmi işğa kiriştirildi. Bu süpa Şinjanın rayon xarakterlik davalaş sanayet texnikisi de yenilik yaratış ve neticelerini aylandırış ammevi mulazimet süpüsü bulup, Şinjan'daki doktorxana, davalaş üskünülleri karxanaları, pen tetkikat aparatları ve ali mekteplerge yüzlenip daimlik texnika almıştırış, koş yönlülüşlük ihtiyaç toplaş, neticelerini emeliyleştirip aylandırış, baylıktan toplap ortak behrelinişini kanat yaydırıdı.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlayıp yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qılıp, izchillaşdırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifətli taraqqiyatını haqiqi ilgiri sürəyli.

0: Jungho Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayfamızda kirpikni qayta ulğanda sazan saman kanının asta asta kirip ketişidən ehtiyat qılın degen məzmunda sözləp berimiz. Nurgun kişide köz tekrar qurğaqlaşıp qıçışıdığan, qızırıdığan, ajralmaları köpeyidığan, köz doğrusunu nəçi qetim almaştırsımı, kesellik alamətleri tekrar körülüp yaxşılanmaydığan, hatta kirpikleri barğan sıri düşüp azlap ketidığan, muşındaq kəcürmiş bolğan. Eğer bu ahvallar görülse, belkim adetki biriktirgiç perde yalluğu, ya ki köz kurgaklaşış kesilip olmasın, belki kirpik yıldızga bir yoşurumguçi, yani sazansıman kana yoşurumgan buluş mümkün. Birinci, sazansıman kana kapak gırveki yalluğu degen nime? Sazansıman kana bilen, körgülü, köz bile körgülü bulmaydıgan mikrotüplak parazit kurt bulup,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde demeliş mezgilide hara korku sayahatının seferge çıkıştaki yeni tallaşka aylan kallıkı doğrusu da sözler birimiz. Turpan Lowland hara korukunun yer astı harak gemisinin temperatürsi naiti soğuk idi. Ötüşme yolunun iki tarafındaki 56 harak saklaş öyünün temiga Şincan'ın örüp adet tam resimleri sızılgan bulup katar katar dup yagaç tonları retlik tızılgan. Havadın koyuk harak hidi tarılıp durat. Sayacılar çöndürgeçige ağışıp asta minip arılıp kademini toktutup süratke tartıp atattı. 1976 yılı kurulgan bu harak korukı Şincan'daki tunci üzüm harakı işlep çıkırış karhanısı bulup bugünkü künde devlet 4A derecelik sayahat menzir rayonuna aylanan idi.
1: Ürümçilik sayahatçı Tursunay Yusup ailesindeki üçeylen alayten devlet bayırmalık dem iliş mezgilide Turpan'a sayahatki geldi. Yer asti harak gemisi de o harak korukının esil genhoğun Kızıl üzüm harkını deyip baktı. Pişikla seyha girip, üzümünü parçalaş, eçtiş, dup yağıcı tonguda saklaştın, tütün ceryanını yakın orlıktan gördü. O mundak dedi. İlgiri üzüm harkını, talla pazarının malcağısıdaki bir botulka harak deplik araydım. Bugün her bir tal üzümünün bir istakan harakı ayılmış ceryanını öz gözüm bilen gördüm. Dup yağıcı tonudaki kuşbıraklığı purap, tütüllay başkıcı his kıldım. Çüşendirgücü yine onunla, Lowland arakçılıkının tarihi ve Şincan üzüm harkının mənbəsini sözləp berdi. Keşte bir aylı kişileri yine Yarğul Qadami şəhərge berip, keçilik mənzirisini görüp, o yerinin keçilik sayahat paaliyetige çökmüş şekilde katlaştı. O mundaq dedi.

0: Bizim kızıl harakını tetip, üner sənət boyumlarını gördük. Keşte kademi şehirine aylanıp, keçilik mənzirini tamaşa kıldık. Bu dem iliş nahaydı mənilik ötti.
1: Turpan Lowland harak korku payçeklik şirketinin muavin baş direktörü Can Haycun tanıştırıp bunlar dedi. İlgiri harak korkuğu kelgen sayıçlarının köpünsi daka kılıp süratki çüşüplü mağattı. Bugünkü künde üzüm harakı koşulgan yeni oynaş usulü. Kıskı musapılık daka kılışını çökmesin aşkı özgertti. Devlet bayramı mezgilide harak korkumuzda ürün üzüm harakının adetki teyarlanış ceryanını tanıştırıp esil haraklarını tetip bekiştim başka yine kespi tetip bahalaş ustası, harak içtiş ustası meksus yol başlıkçı buluş, meksus sayahat liniyası da meniş katarlık çoğunkır sayahat kılış zakazlık türlerini yolu koyduk. Sanji Huaxin Arak Korukı'da başkıcı menzeri barlık geldi. Huaxin Arak Korukı Sanji şehrinin Daşiçü bazırdaki Huaxin Yoyo cılgısıgı caylaşkan. Ürümçi şehir rayonu bilen bolgan arlıkı tahminen 57 kilometr. İgiligen yer kölümü 3900 mu? Kesp haleti köpmenbelik, yürüyüşleştirilişi toluk, devlet bayramılık demeliş mezgeli de sayıçlı bu yerde üzüm harakı pişikla siyahı kirip, harak içtişinin bütün ceryanını yakın aralıktan körüp, haksız üzüm harakını tetip bahalap çıktı. Menzara rayonunda gene köl boyudaki yağaç öy, yıldızlık asman lageri, küçük tipteki balala su üstü bağıtısı ve özük hava pişiriş rayonu bar bulup, ailevi köngül içiş, istirahat demeliş, daladaki kolektif ömeklerinin hemmesinin ihtiyacını kandıralaydı. Şenbe, yekşenbe külleri kelgen sayacı bir günüyle 100 adem kıtımdan aşıdı.
0: İşki özgüce harak korkunun icadi izdinişi Şincan'nın üzüm harakı koşulgan sahe halkıp yoğurluşunu işka aşırıp dairesini kenayetçinin ıhcam görünüşü.
1: Şincan üzüm harakı cemiyetinin muavin başlığı Çönşincün mündak dedi. Üzüm harakı hazır allı kaçan nokul, yezi ilgili koşumçu mehsulatı, seytelerden yakı mehsulat bulmasının üzüm harakı, medeniyet sayahat birleştirilgen yugurma endizi arkalık, her kaysi çoğun harak koruklarının yemek içmek, turalgu, katnaş sayahat mal seti veriş, köngül içtin ibaret, bütün zincirlik yürüyüşleştirişini üzüksüz mükemmelleştirip sayıçlarga harakçılık medeniyeti ve Şincan'ın üzüm harakı kesbinin asasını çoğunkır his kıldırdığan mehsulatka aylandı. Bu yıl kırgenli müyan harak korkı medeniyet sayahat istimalının derisi görünerlik özdi. Bargansır köp sayıçı harak korkı da konuşunu talladı. Sayahat musafisi yerim küllük kıskı musafilik seyli kılıçtın başlığını bir küllük, iki küllük çoğun kurulup dem ilişki östürüldü. Her kaysi çoğun harak korukları yine, yakki nuhtuluk ticaret endisini buzup taşlap, liniyelerini tutaştırıp, hem türkü bulup terakki kılıçını işe aşırdı. Bugünkü künde her kaysi caylada harak tetiş ustalarını terbiyeleş dersi, üzüm harakını bahalaş, huzurlanış yığılışı katarlık faaliyetle ötküzülüp, özgü has istimalçılar topunu şekillendirdi.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap, Tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Şinjan bilen Hunan'ın yezi igilik mesulatlarını udullaştırıp toşuşunu işe aşırgalıkını tonuşturumuz. Yakında 1500 tonna lık çigit kaçılanan yük poizi Sanji Vokzalı'dan Hunan Yöyan Şimali Vokzalı'a karap yolu çıktı. Bu Şinjan Hunan yönelişindeki yezi igilik mesulatlarını aylanma toşuş liniyasıda katnaş başlanıp yürüştürülgeldeki iki cay arası da yezi igilik mesulatlarını koş yönelişlik udullaştırıp toşuşunun işki aşırılgalıkını diyerek buyurdu.
1: Şinjan memleket boyunca ela süpertlik paxta işlep çıkırdığan asaslık rayon bulup çigit katarlık paxta koşumçı mehsulatları baylıqı mol. Bu aşlık, yağlıktan pişiklaş, çarva bakmacılıkıdaki muhim asasi ham materyal bulup bazarının təsirde erizken transport ihtiyacı güçlük.
0: Çigit yük poizi da Hunan Şinjan yönelişideki yük poizdin. Yük çürülgendinkin kuruk yük sandukuğa yük kaçılap toşuş, yeni tipteki 40 fotluk, üstü uçuk, hava ötüşüdüğün yük sandukı işiltip, çigit parça materyalini üstü kısmına muvafık sepleb, kaçılaş meşgulatı kolunuludu. Yük sandukuğa hava almaştırış ıslıklık tarıktı sistemisi orundulgan. Bu uzun yolluk toşulgan malla kızıp getiş, süptü özgürüp getiş, horaş katarlık, kıyın meselelerini menbeden hel kılıp, tömür yolu toşuludugan, hacmi çoğun...

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mesiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılarım diye kaltıs beyiş mahirleri seyitimiz buca. Kağlık Nayısı'nın Aktaş Pazarı'daki başka caygı köçürülgen dihkan Aynur Kurban'daki özgürüşleri doğrusu sözler birimiz.
2: Yakında Kağlık Nahiyası'nın Aktaş Pazarı'daki tutaş ketken əsihelik yezi ilgiliki bazısı da Koyaş Nuri Parnik Yopkı'dan ötüp durattı. Dimi kava meyveçivelerinin söz kuşedini etrapkı tartıp durattı. Hangap elektri terekni boylap yukarıya yeyilip, yopurmakları parkarap durattı. Yap yeşil kırlar arasında aldıraş işlev atkan Aynur mundaq dedi. Men hazır 18 parnikta terekçilik kılıp, 18 ademnin işki orullışıga törtkü boldum. Olarının hemmisini pul tepiş imkaniyetige ege kılışta belgelik besim boldi.
1: Aktaş Bazarı Şinjan'daki en çoğun başka caygı köçürüp oralaştırış rayonu bulup, Çopan Yesi, Kökyar Yesi, Katarlık, Tavlık rayonlardaki 14 bin köçürülgen amının yanı durmuşun üstüge algan. İlgiri bu ama Koylun Teğinin işkirsi de evlot mu evlot oltıraklı çıkan bulup, tabi şaraiti naçar, katnaş, kolaysız, ravan emesiydi. Bir cayının su, tüpürkü şu caydık kişilerine bakalmaydı. Başka caygı köçürüş siyaseti netçi 10 bin amını tağının işkirsizden umum yüzlük köçüp çıkıp, beyhatar azade yeni öylerge köçüp kirip, tağda yaşap, takı tayınıp tırkçılı kıldığan namurat durmuş bilen üzülkesil hoşlaştırdı.
2: Köçüp çıkış pekat birinci kadem, mukim turalaydıgan buluş, beyi alaydıgan buluş, muhim açıkçı. Şu cay şarait kakarap iş görüp, 5000 muessihelik yezi ilgiliki bazası kurup, 1900'den artık parnik yasap, ammini maharet boyunca haksız terbiyeledi. 2019'ın çeli emdala yeni öyge köçüp girgen Aynur, Aktaş Bazırdaki işki orullaştırış kesipleri baktısı da işledi. 2021 yıldan başlap o bazardaki köçürülgen ayallar bilen bille əsihelik parnik gelip işlep maharet ögendi. Aynur mundaq dedi. Bazar texniki oqutqutsi təklif qilib bizge maysi yetiştiriş, şah putaş, yığı velişni kolmu kol ögetdi. 3 yıl vaqtta tağdın çıkan bir top ayal Parnik da terikçilik yolunu az azdan ilgiledi. 2024 yılı texniki ilgiligen Aynur bırakla 8 parnikni öttüge aldı.
1: Lekin parnik terikçiliki yer teriş karganda köp mürekkep idi. Tunci yılı sor tallaştı hatalık görülgeçke vatisanlarığı tarqatkan iş hakkının çıkırvetken de o asasen payda alalmidi. Aşıkullarda besim iğırlaşkanda o köp kitim vazgeç niti geldi. Lekin Bazarlık Partiya Komiteti hükümetten sicil yar yülek buluşu yana etraptaki açısınalarının işençi bolğaçka o çişini çişlep berdaşlık bədi.
2: Köçürülgen kent ahalaları üçün etkanda bu hizmet entayın kımmetlik. Yurttaşlar Aynur'nun kesip yoludaki en yakın hemrahları aylandı. Şundakla onun vazgeçelmeydiğen mesuliyeti aylandı. Aynur mundaq dedi. Olar mana işendi. Mana ägeşdi. Mən çoxum olarga məsul buluşum kerek. Puxta işləş və səmimi ticaret qilishqı tayınıp, onun parnik kəsbi muqim yaxşılandı. Terikçilik kölümü mu ən dəsləbki 8 parnikdən 18 parnikqa kengiyip, turmuş şəraiti barğan sıra yaxşılandı.
1: O özgü mundaq qaydı bir gitken. Meyli o sol yakşı bolsun, yakın açar bolsun, payda alsun ya ki ziyan bolsun. Kent ahalarının iş hakkını vakti de tarkıtış. Bazar ehvalın açar bolsun mu, iş hakkını kıymetmezlik. Bazar ehvali yakşı bolsa teşebbüskarlık bilen iş hakkı koş bir iş gerek. Aynur'un eri yıl boyu ürüm şehirdeki kuruluş uğrunda işleydi. O mundaq dedi. Parnik terikçilik karmakka canlanıp ketkende körünsümünün kirim kılıçta bazar ehvalı karayımız. Mutlak kabalet yok. Erim kuruluş oranında işleydi o. Her ayda 5000 yen mukim kirma ba. Bu ailemizden kabaldi.
2: Dal muşundak mukimlik onun çıkımını kamdığa çıkan. O parnikta pul tapalmağın tektirdim o. Ad sınırlarının tamak katısını saklap gelişka cür et kılaladı. Et yazda maysa yetiştiriş. Yazda perviş kılış. Küzde yığı veliş. qışta rətləş. Parnikdiki hər bir işqa hər vaqt köngül böldü. Hər vaqt yaxşı pərviş qıldı. Aynur, 18 aylık yurttaşlarının turmuşunu köngülüge tükkən bolğaçqa,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Yakınki mezgilde Altın rayımızın herkesi cahilirde kıskış paka, Cenubi Amerika ak pravrak katarlık su mesulatları köple pazarga silinip, her millet amına tamak üstülünü biyitti. Altın küs peslide köyük tokay nahiyesi, şö yüyen su mesulatları bakmıçılık kesbi kooperatifinin bakmıçılık bazısı da, kıskış paka bakıcı dihkallar kıyık aydap külçay küçüşüp, könüllük tutuş meşgulatını başladı. Suyu süzük, kırgıkı yeşil bakmıçılık kölçükü boyda hizmetçiler kıskuşpakı kapaslarını tertiptik uğrulaştırıp, tor yiyip kıskuşpaklarını yığıp, ayırıp sivetki kaçlavat attı. Kasırkı kök, kursukı ak, hayatı küçü tolup taşkan kıskuşpakalar arka arkadın sudun çıkırıldı. Kıskuşpakalar tolgan üzşi kişinin kuşalıklı attı. Şöyüyen su mesulatları bakmıçılık kesbi kooperatifinin kenaş başlıkı, Libin yağının tonuşturuşça bu yeni kıskışpakları sünni usulda inçik talınıp derecegi ayrılgandan kiyin soğuk zincirlik hava transporti ve kesbi eşya obrut arıqlıq toşulup en tez bulganda 48 saatte bütün memleketinin herkesi caylarga bir vasıtı yetkizülüdükken. O mundaq dedi. Bizden muhim noktamız Liao'nun kıskışpakısını asas kılıdı. Liao'nun kıskışpakısından kasırak taşılışı tez. Bu yıl biz 20 tonuğa yakın tayyar kıskuşpakı mesulatını 20 tonuğa yetküzüşünü mölçerledik. Bu yıl tayyar kıskuşpakı aldıngı 2 yıldıkıdın köp oldu. Kıskuşpakı seyirki toğuk danısı bolturkıdın çoğun oldu. Hazır temelleş ihtiyacını kandıralmaya batıdı. Ürüm çeyirgi caylaşkan şöysi Lijin Yezi İgili Kespi Kooperatifi'de 48 aylanmış su bakmıçlık kölçki retlik tızılgan bulup, kök renkli Cenubi Amerika ak pravrakları suda behuzur üzüvat attı. İşçiler aldıraş Cenubi Amerika ak pravrakını tutup öz cahidiki bazargı selişki tayarlık kılıvat attı. Kooperatif bakmıçlık meydanının mesulü Şiton ve Mondak dedi. Bir rakının eğrılığı 25 gramdan aşıdı. Tuncu Türküm'deki rak mesulatının 10 tonuğa yetişme ölçerlendi. Mekin ayısının bazar cemi bazırdaki Avustralya tatlı su rakı bakmacılık bazısı da bazı mesuli vurcu yol işçilerinin tor haltlarını tartışıp kumandalık kılavatkan bulup birbirinin yeni Avustralya tatlı su rakları derhal su yüzgeleyleb çıktı. Köküç renklik Kapları kuyaş nurda adetin taşkır parkırak hem çın körünetti. Vujiyo mundak dedi. Nöbette bazımız seyitiş avat peslini kütüm aldı. Tarka xeridarlar ve ticaretçiler bespeste zakaz düşürüp mal zakaz kılıçtı. Biz bu yıl 160 moluk su yüzü berpa kılıp 500 min long şia kumçık saldık. Bu yıllık mesulat miktarının 8 ton etrafıya yetişme ölçerlenmekte. Hazır her küllük mal çıkırış miktarımız 200 kilogramdın 300 kilogram kaçı buluvatıdı. Yakında Avrupa İttifakı organ tarap Avrupa'ya eksport kılınan çigra sırtıdaki yemek işlep çıkış karakallarını enge aldırış tizimlikini ilan kıldı. Bortala oblastıgı caylaşkan Şincan Şipa Sağlamlık Yemeklikleri çektişirikti bu tizimlik kirip Şincan tuhum yasalın mesulatlarını Avrupa'ya eksport kılış sahasıdaki boşluğunu toldurdu. Yakında Şincan Şipa Sağlamlık Yemeklik çektişirikinden siyahıda işlep çıkış liniyesi tertiplik aynı vatkan bulup, yeni tuxumlar pişikliniş arkalık tuxum suyukluğunu, tuxum talqını katarlık mesulatlarına aylandırılıp, hizmet kadımlar mesulatlarını tekşirip ölçep, uğrap, kaçlavat attı. Yukarı yeni teknikli karxan buluş tüpü bilen şirket dikkatini, kuş tuxumunu inçik pişiklaşkı merkezleştirip işlep çıkartan tuxum suyukluğu, tuxum talqını kaklap pişiruş, göç yasalma mesulatlarını pişiklaş katarlık sahalarda kent işletilse, bakteriyelik eritküçü enzim suda eriydiğen tuxum ek aksılı katarlık koşulma kıymeti yukun mesulatlar, tenerket uzukluğu, alaydı tibbi doğru yemeklikleri katarlık musabıkı yollarına mulazmet kırdı. Şirket işlep çıkarış merkezinin zuavut başlıkı Wang Zhongxin mundak dedi. Karxanımız Avrupa'ya eksport kılış salayeti erişip mesulatlarını Avrupa bazarına kirgüzüşke asas silip, bizden halkara bazarının iş işençimizden aşırdı. Biz Avrupa İttifakı'nın ölçümüne katık toğırılınıp, tuxum mesulatlarını incik pişiklaşını mükemmelleştirip, eksport mesulatlarından süpti kapalı tıkılıp, Avrupa bazarını puht kadem bilen kenaytımız. İlginçte Avrupa İttifakı'nın kuş tuxumu yasalma mesulatları

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

0: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دۆلىتىمىزدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ جان تومۇرى.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı bu yetçi anlatış berduk. Anlığınınla ağır rahmet. Etki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhemi köp sarkılı hikayeler devamlı kıvızırınlardı bulsun. Emde diktinler stansımızdan anlatılış aldı tuturgan başka programlarda bulsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku Solution Abonçalar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mezmunlardan haberdar bulaydıysanız diktiniz Solution Abonçalar Terminalımızda bulsun.